0: musun?
1: Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem.
2: Müslüman olmaya karar verdik.
0: Şu işe bak. Ben de aynı niyette yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum.
2: Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor.
0: Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım.
3: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım.
4: 123. bölüm.
5: Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte Safer ayının başında Medine'ye ulaştı. Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyen bu üçlüyü görenler ne olduğunu merak etmeye başlamışlardı.
6: Halid bin Velid değil mi o?
7: Evet.
6: Ne işi var burada?
7: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
6: Olabilir.
7: Yanındakileri tanıyor musun?
6: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
7: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
2: İşte gel. Burası Müslümanların ibadethanesiymiş. Resulullah da burada kendine ayrılan bir bölümde yaşıyormuş.
3: Ne kadar huzurlu bir mekan.
0: İçeride midir dersiniz?
2: Nasibimizde varsa oradadır.
3: Müsait bir yer bulup üstümüzü başımızı değiştirsek, toz toprak içinde kaldık.
0: İyi akıl ettin. Bu şekilde yanına girmeyelim.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Bu ne güzel bir ses.
3: Sadece kulaklarımın değil, gönlümün de pası siliniyor. Beğenmediğimiz Bilal'in sesine bak.
0: Nereden nereye? Bu insanları öldürmek için az mı uğraştık? Yurtlarını kendilerine dar ettik. Bütün mal varlıklarını bırakarak bilmedikleri bir yere göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi ise onların şehrinde bizi aralarına kabul etmelerini umuyoruz.
2: Mekke tüm ihtişamını yitirdi. Bütün yiğitlerini bir hiç uğruna yok etti. İçindeki en kıymetli adamları kaybetti. Keşke ta başında elimizdeki nimetin farkına varsaydık.
3: Şu adamlara bak. Onu hiç tanımadıkları halde nasıl sahiplenmişler? Biz akrabası olduğumuz halde onun kıymetini bilemedik.
0: Muhammed küçüklüğünden beri aramızdaydı. Ahlakının güzelliğiyle ilgili en ufak bir şüphemiz yoktu. En dürüstümüz, en güzel huylumuz oydu. Bir inat uğruna tükettik her şeyi.
2: Allah'ın elçisinin amcaoğullarıymışız meğer. Ona en şiddetli düşmanlığı biz yaptık. Şeytan nasıl da kandırmış bizi.
3: Neyse ki Allah yaptığımız yanlışları düzeltme fırsatı verdi.
0: Darısı Ebu Süfyan ve diğerlerinin başına.

0: Abi.
1: Velid, kardeşim.
0: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
0: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür. Peygamberimizle görüştün mü?
1: Henüz görüşmedim. Mescide girmek için hazırlanıyorduk.
0: Ben sizin geldiğinizi haber vereyim.
1: Tamam. Senden haber bekliyoruz.
0: Gelebilirsiniz. Resulullah sizi bekliyor.
1: Arkadaşları etrafını sarmış. Nasıl da seviyor ve saygı gösteriyorlar Resulullah'a. Beni fark etti. O derin bakışlarıyla içimi okuyor sanki. Yüzü parıldıyor. Geldiğime sevinmiş gibi.
2: Peygamberimiz gelenleri görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı diyerek sevincini belli etti. Bu üç ismin her biri Mekke'de sevilen sayılan kişilerdi. Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi.
1: Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
2: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
1: Ya Resulallah, beni affetmesi için Allah'a dua eder misin?
2: Peygamberimiz, İslamiyet daha önceki günahları siler diye cevapladı Halid'i.
1: Ben size karşı çok düşmanlık ettim. Allah benim yaptıklarımı affeder mi? Eğer affederse benim için dua etseniz.
2: Peygamberimiz Halid'in ısrarı üzerine, Allah'ım daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla diye dua etti. Ve Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi. Daha sonra sırayla Osman bin Talha ile Amr bin As da şehadet getirip Müslümanlıklarını ilan ettiler. Bundan sonraki ömürlerini de İslam'a hizmet etmeye adadılar. Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha çiftçilikle uğraşıyordu. Pek çok tarım arazisi vardı ama bunlardan en çok sevdiği Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında yer alan Beyruha adındaki bahçeydi. Bu bahçe koyu gölgelikleri ve içindeki tatlı su kaynaklarıyla görenleri kendine hayran bırakırdı. Burada yetişen leziz üzümler ve hurmaların tadı dillere destandı. Peygamberimiz de sık sık bu bahçeye gelir, Ebu Talha ve ailesini ziyaret eder, öğle uykularını bazen onların yanında olurdu.
3: Baba, bak ne buldum.
4: Ne buldun Enes? Bakayım.
3: Bir tavşan.
4: Nereden buldun onu?
3: Arkadaşlarımla giderken önümüze çıktı. Hepimiz peşine düştük ama arkadaşlarım çabuk pes ettiler. Ben kovalamaya devam ettim ve işte burada.
4: Ver bakayım. Aa, korkmuş bu. Biraz su içirelim, biraz da yeşillik verelim, kendine gelsin.
3: Olur.
4: Annene bakar mısın? Yardıma ihtiyacı var mı?
3: Bakarım tabii. Ne oldu ki?
4: Yemek hazırlayalım da peygamberimizi davet edelim dedik.
3: Aa, çok güzel olur. Ben anneme bakıp geleyim. Annem yemeği pişirmiş. Ekmek de pişmek üzereymiş.
4: O zaman biz de hurma ve üzüm toplayalım. Kuyudan su çekelim, hazır olsun.
3: Peki. Ben şu ağaca çıkayım.
4: Dikkatli ol.
5: Merak etme.
4: Bak şu taraftaki hurmalar güzel görünüyor. O salkımı keselim.
3: Bu mu? Tamam, ulaştım. Hallettim. Tutabilecek misin, bırakıyorum.
4: Bırak, tutarım.
3: İşte oldu. Şimdi su çekeyim mi?
4: Enes'ciğim, şimdi git de Peygamber Efendimiz'i davet et. Ben siz gelene kadar suyu hazır ederim.
3: Peki.
2: Enes, peygamberimizi davet etmek için mescide girdiğinde onu ashab-ı suffe ile otururken buldu. Ebu Talha'nın davetini ilettiğinde peygamberimizin yanında 70 kadar sahabisi vardı. Hepsi Beyruha'ya doğru ilerlemeye başladı.
4: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
6: Hoş bulduk.
7: Merhaba Ebu.
6: Selamlar.
4: Ve aleyküm selam. Şöyle gölgeliklere buyurun. Enes! Misafirlerimize su ikram eder misin oğlum?
3: Serindir. Buyurun.
4: Ben yemeği getireyim.
2: Peygamberimiz ve ashabı bu cömert ikram sofrasından yemeklerini yedikten sonra dağıldılar. Ebu Talha peygamberimizle özel bir görüşme yapmak istiyordu. Nihayet söylemek istediklerini ifade etmeye fırsat buldu.
4: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
2: Ebu Talha'nın bu samimi isteği peygamberimizi çok sevindirmişti. Ama bu bahçe çok kıymetliydi. Onu başkasına vermesini de uygun görmedi. Çok kazançlı bir alışveriş yaptığını söyleyip bahçeyi durumu iyi olmayan akrabalarına tasadduk etmesini söyledi. Ebu Talha da denileni yaptı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
2: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a ya Resulallah Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alal felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله

0: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى.
1: Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
1: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول عبد الله بن سرجس'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkârcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkârcı muamelesi görürler buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır, dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab: ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
1: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: شبن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında Peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Ortaklık, birlikte iş yapmanın bereketi. Ebu Hureyre anlatıyor. Ensar Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber'e "Hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et." dediler. Hazreti Peygamber "Hayır, olmaz." buyurdu. Bunun üzerine Ensar muhacirlere "Hurmalıkların bakım ve sulama işlerini siz üstlenin, biz de sizi mahsule ortak yapalım." dediler. Resulullah'ın bunu onaylaması üzerine muhacir ve Ensar "İşittik ve itaat ettik." dediler.

Allah Resulü miladi 622 yılında Mekke'den ayrılmak zorunda kalmış ve Medine'ye yerleşmişti. Müşriklerin zulmüne dayanacak güçleri kalmayan diğer Müslümanlarsa daha önce Medine'ye hicret etmişlerdi. Muhacirlerin ellerinde hiçbir şeyleri yoktu. Zira onlar her şeylerini Mekke'de bırakıp Medine'ye gelmişlerdi. Üstelik geçimlerini sağlayacak herhangi bir işleri de yoktu. Medineli Müslümanlarsa mal mülk sahibiydiler. Muhacirlere yardımcı olmak istiyorlardı. Çünkü Allah Resulü onları kardeş ilan etmişti. Bu sebeple Medineli Müslümanlar hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendileri arasında paylaştırmasını Allah Resulünden rica ettiler. Fakat o bu teklife razı olmadı. Bunun üzerine Ensar hurmalıklarda muhacir kardeşlerine ortaklık teklif ettiler. Allah elçisi bu teklife razı oldu. Buna göre hurmalıklar Ensar'dan, bakım, sulama, hasat gibi işler muhacirlerden olacaktı. Hazreti Peygamber'in ortaklığı onayladığını gören sahabiler, işittik ve itaat ettik dediler. Allah Resulü bu tavrıyla ümmetine çalışacak durumda olan insanlara maddi yardım yerine iş verilmesinin daha doğru olacağını gösteriyordu. Bunun yollarından biri de ortaklıktı. Ortaklıkta taraflar için bir yarar söz konusuydu. Özellikle muhacirler iş gücü sahibi oluyor, diğer Müslümanlara yük olmadan alın teriyle geçimlerini sağlama imkanına kavuşuyorlardı. Arazisini ortağa veren Ensar'ın da bu ortaklıkta kazancı vardı. Sonuçta ortaklık bir yönüyle dayanışmanın, bir yönüyle istihdamın, bir yönüyle üretimin ve bir yönüyle de toplumsal refah ve huzurun kaynağıydı. Allah Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onunla kaynaşması, beraber olması, hayatı paylaşması için hayat ortağı olacak eşi Havva'yı da yarattı. Böylece ilk insanın ilk ortaklığı da başlamış oldu. Bütün hayvan ve bitkileri de çoğalmaları için çift olarak yarattı. Bu da bir nevi ortaklıktı. Sadece kendi zatı ortaklıktan müstesnaydı. Çünkü o ehad yani tek olan, samet yani her şeyi kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve yegane yaratan idi. Risaletle görevlendirdiği bütün peygamberlere de yüce zatının her türlü ortaktan, ortaklıktan münezzeh olduğunu bildirmiş, bir olmanın ifadesi olan tevhidin sadece kendi zatına mahsus olduğunu bütün kainata yaymalarını emretmişti. Bunun gereği olarak bütün ilahi mesajın temel hedefi Allah'ın birliğine davet ve insanları ona ortak koşmaktan alıkoymak olmuştu. Lokman aleyhisselam oğluna öğüt verirken, ''Yavrum, Allah'a ortak koşma, çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.'' demişti. Müşriklerin Hazreti Peygamber'e ''Rabbini bize tanıt.'' demeleri üzerine İhlas suresi nazil olmuştu. ''De ki, o Allah tektir, Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. Doğurmamış ve birinden de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır ayetinde de insanların birbirine muhtaç yaratıldıkları ve bu şekilde hayatlarını sürdürüp kazanç elde edebilecekleri bildirildikten sonra asıl kazancın Allah'ın rahmetini elde etmek olduğu bildirilmiştir. Böylelikle yaratılanların tümünün hayatlarına devam edebilmeleri için bir şekilde ortaklığa muhtaç oldukları bildirilmiştir. Bütün yaratıkların ortaklık olmadan varlıklarını sürdürememeleri de bir anlamda Yüce Allah'ın kudretinin, birliğinin anlaşılması için bir vesile olmuştur.
İnsanlar ilk dönemlerinden itibaren hayatlarını sürdürebilmek için kaçınılmaz bir şekilde birbirleriyle yardımlaşarak ya da ortaklaşarak yaşamışlardır. Toplumun en küçük birimi olan ailede her bireyin kendi imkan ve yaratılışına uygun bir görevi olduğu gibi toplum genelinde de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla çiftçilik, zanaat, ticaret gibi insanların ihtiyaç duydukları her konuda dolaylı ve dolaysız ortaklık olduğu söylenebilir. Bu anlamda hayatın bir ortaklıktan ve ortaklaşa iş yapmaktan ibaret olduğu ve kişilerin farkında olarak veya olmayarak diğer insanlara bir şekilde hizmet ettiği söylenebilir. Bu bağlamda insanların iş-emek ortaklığı kurmalarıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Davud Aleyhisselam kıssasında bazı bilgi ve tavsiyelerin yer aldığı görülmektedir. Miras paylaşımını anlatan ayetlerde, "Eğer kardeşler birden fazla olursa, üçte birde ortaktırlar" buyurulurken de, mal ortaklığının meşru olduğuna işaret edilmiştir. Ancak ortaklık denilince daha çok kişilerin emek ve sermayelerini birleştirip ortaklaşa iş yapmaları akla gelmektedir. Hazreti Peygamber'in risaletle görevlendirildiği dönemde insanlar çeşitli ticaret ortaklıkları kuruyorlardı. Hatta kendisi de Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi ile ortaklık yapmıştı. Nitekim Es-Saib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Saib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın. Ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı. Allah Resulü ticari hayatın olmazsa olmazlarından olan ortaklık uygulamalarını peygamberlikle görevlendirildikten sonra da desteklemiş, ashabına ortaklaşa iş yapmalarını tavsiye etmiş, onları üretken olmaları ve kabiliyetlerini ortaya koymaları için teşvik etmişti. Ticari anlamda ortaklık uygulamaları insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Toplumların bulundukları ortam ve ticari şartlarda bu uygulamaların şeklini belirlemektedir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavrı ilkeleri belirlemek ve yanlışlara müdahale etmek şeklinde olmuştur. Kutlu Peygamber'in bütün ticari faaliyetlerinde tavsiye ettiği, anlaşmalarda açıklık, doğruluk, karşılıklı rıza, istişare, hakkaniyete riayet etmek, aldatma, yalan ve faizden uzak durmak gibi

prensipler ortaklık uygulamalarında da geçerli olmuştur. O, zaman zaman kendisine arz edilen bu tür durumlara ve tanık olduğu olaylara bu yönde müdahale etmiştir. Mesela Zeyd bin Erkam ve Berâ bin Azib iki ticari ortaktı. Bir defasında gümüş satın almışlardı. Bedelin bir kısmını peşin ödemiş, diğer bir kısmını da daha sonra ödemek üzere bırakmışlardı. Allah Resulü bu alışverişten haberdar oldu, peşin ödeme yapılan kısmı almalarını, borç bırakılan kısmı ise iade etmelerini istedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
2: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacaktır.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

0: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: Basın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavruldu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim.

Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular. "Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: "Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz." Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir" buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir" buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır."

Ortaklık, birlikte iş yapmanın bereketi. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu belirttiği kutsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe her iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan biri diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.''

Peygamber Efendimiz döneminde çıkacak mahsul aralarında ortak olmak üzere tarla sahibi ile emek sahibi arasında yapılan ve daha sonraları müzaraa ortaklığı adını alan ortaklık türü yaygın olarak uygulanıyordu. Nitekim Hazreti Ali'nin torunlarından Ebu Cafer, Medine'ye hicret eden hiç kimse yoktur ki ürününün üçte biri ve dörtte biri üzerinden ziraat ortakçılığı yapmış olmasın demişti. Çünkü insanların bu uygulamaya ihtiyaçları vardı. Her tarla sahibi tarlasını işletme imkanına sahip olamadığı gibi çalışma imkanına sahip herkesin de işleyecek tarlası yoktu. Müzaraa ortaklığı sayesinde arazi sahibi arazisini, emek sahibi de emeğini değerlendirmiş oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece ziraat ortaklığına değil, aynı zamanda ticaret ortaklığına da teşvik ederdi. Mukaraza denilen kar paylaşımı esasına dayalı emek sermaye ortaklığında bereket olduğunu söylerdi. Onun sünnetini takip eden sahabiler de bu tür ortaklıklar yapıyorlardı. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde Irak seferine çıkan iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah'ın Basra emiri Ebu Musa el-Eş'ari'nin tavsiyesi üzerine bu şekilde ticaret yapmalarını önce onaylamamış ama daha sonra kabul etmişti. Hazreti Osman ve tabiinden Yakup el-Medeni'ye kârı aralarında müşterek olmak üzere işletmesi için sermaye vermişti. Abdullah bin Ömer'e bazen yetim malı emanet edilir, o da bu malı yetim adına ticari ortaklıkta değerlendirirdi. Yine sahabilerin o günün ekonomik imkan ve şartlarına göre çeşitli ortaklıklar yaptıkları nakledilmiştir. Dolayısıyla Allah Resulü'nün belirttiği ilkeler çerçevesinde insanların yararına olabilecek bütün konularda ortaklık yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Sahabiler karlı olacağını düşündükleri alanlarda güvendikleri insanlarla ortaklık yapmayı tercih ederlerdi. Abdullah bin Hişam bu güvenilir insanlardan biriydi. Abdullah, Hazreti Peygamber dönemini görmüş,

Annesi Zeynep binti Hümeyt kendisini Mekke'nin fethinde Resulullah'a götürmüştü. Zeynep, "Ya Resulallah, oğlumla İslam biati yap," demiş. Resulullah da, "O henüz küçüktür," buyurarak başını sıvazlayıp Abdullah'a dua etmişti. Hazreti Peygamber'in duasını alan bu sahabiye, Abdullah bin Ömer'le Abdullah bin Zübeyr daha sonra ortak olmayı teklif etmiş, o da kabul etmişti. Birbirine güvenen bu ortaklar öyle çok kâr etmişlerdi ki bu kâr zaman zaman bir deve yüküne ulaşmaktaydı. Ortaklık ticari bir faaliyettir. Başka din mensuplarıyla ortaklıkta bir sakınca yoktur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle de ziraat ortaklığı yapmıştır. Hicretin 7. yılında Hayber fethedilince Yahudiler kendi topraklarını Müslümanlarla ortaklaşa işletmek istediler. Buna göre her sene elde edilen ürünün yarısını kendileri alacaklar. Allah Resulü Yahudilerin bu teklifini kabul etti ve Hayberlileri Hayber arazisinden çıkacak ekin ve meyvenin yarısı karşılığında işçi olarak çalıştırdı. Ortaklıktan verim alınabilmesi tarafların dürüst olmalarına bağlıdır. Nitekim bir kutsi hadiste Allah Teala'nın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan biri diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim. Ayrıca Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud'un diliyle ortakları dürüst davranmaya çağırmaktadır. Hangi tür ortaklık olursa olsun dürüst olmayan insanlarla yapılan ortaklıkların başarılı olması mümkün değildir. Bu noktada temel ilke aldatmamak ve aldanmamaktır. Ne haksızlık yapılmalı ne de haksızlığa maruz kalınmalıdır. Peygamber Efendimiz'in ortak bir kaptan hurma yenilirken dahi hakkaniyete riayet edilmesini istemesi ve bir şahsın diğerlerinin izni olmadan iki hurmayı birden yemesini hoş karşılamaması da bu hassasiyetin bir tezahürüdür. Ortakların adaletten, hakkaniyetten ayrılmamaları en önemli husus olmalıdır. Kutlu Nebi'nin Yahudilerle yaptığı anlaşmada Müslümanları temsil eden Abdullah bin Revaha'nın adaletli tavrını takdir eden Yahudilerin, "Muhakkak ki yer ve gök bu adalet üzerinde duruyor," demeleri bu hususların

0: 40 hadiste iman.
1: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü, ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın." Rabbimiz, kainatın yegane

ne yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin, hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir. Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
0: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı, bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, İnanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi

0: gereksi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi, kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince, Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım, sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.

düşer eyleyemez. Birden dilinden dür döker, dert sinirlere derman.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vail bin Hucur'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana

da verilsin der. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar.

0: bilirler. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tey'asa min er-rizq ma tahazzazat ru'usukuma. Fe innel insane taliduhu ummuhu ahmara leysa aleyhi qishr. Thumma yerzuquhu Allahu azza ve celle.
0: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz, içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Amr İbni Sa'id el-As radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi sizlerle paylaşacağım. Haddesena Eyyub ibn Musa an ebihi an ceddi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal ma nehale validun veleden min nahlin eftale min edebin hasen. Eyyub bin Musa babası ve dedesi kanalıyla, yani babası Musa bin Amr, dedesi de Amr ibni Said ibn As radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu güzel hadisi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, hiçbir baba evladına güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha üstün bir hediye vermemiştir, bir hibede bulunmamıştır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizi yarattı ama bize hem takvayı hem takva dışı olumsuz fucur, ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha, hem takvayı hem fucuru. Yani hem pozitif yönde hareket etmeyi hem negatif yönde hareket etme ruhunu bize üfledi. Ama bizler başta anne babalarımız olmak üzere çevremiz, öğretmenlerimiz vasıtasıyla hayatımızı düzenli, ahenkli ve güzel bir ahlakla yaşamakla mükellefiz. Ar-Rahman allemel Kur'an. Allahu Teala, Rahman olan Allahu Teala, Rabbul Alemin olan, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala insanı başıboş bırakmadı. Peygamberleri gönderdi. Peygamberler de kitaplarla geldi. İşte o kitaplarla bizi terbiye ettiler, tezkiye ettiler, ahlaklandırdılar. Dolayısıyla bir babanın evladına verebileceği en güzel hediye, en güzel hibe güzel ahlaktır. Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Adem'in çocukları, aynı zamanda bir peygamber olan Hazreti Adem babaları tarafından eğitilmiş ve işte günümüze kadar insanoğlu terbiye edile edile, eğitile eğitile, medeniyet dersi ala ala bugünlere kadar gelmiş ve günümüzde artık en ahlakın en zirve noktasına aslında ulaşmamız gerekirken maalesef ahlaktan yoksun bir kuşakla neredeyse karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Onun içindir ki anne babalara düşen en büyük vazifelerden bir tanesi, kıymetli kardeşlerim, güzel ahlak terbiyesini, edebini, adabını verebilmesidir. Bu hadis-i şerif bizlere sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ki kendisi innemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak veya salihal ahlak der. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya gönderiliş amacı güzel ahlakı tamamlamak. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer peygamberler gibi binaya tuğla koymaya başladı ve son tuğlayı koyarak bugün size dinimizi tamamladım diyerek aramızdan ayrıldı. Onun yolundan gitmeye talip olan biz ümmeti Muhammed ise, kıymetli kardeşlerim, Efendimizin bize öğütlediği bu güzel sözleriyle yeni neslimizi, bizden sonraki kuşağı ahlaklı, dürüst, edepli, müeddep kişiler yetiştirmekle mükellefiz. Ebu Zer radıyallahu anh'in naklettiği rivayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam ittekillahe haythuma kunte ve etbi'es seyyiyetel hasenete temhuha ve halikin nase bi hulikin hasen buyurmuştur. Yani her nerede olursan ol, Allah'tan kork, kötülüğün hemen akabinde iyilik işle ki
o kötülüğü silsin, ortadan kaldırsın ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimizin ahlakı Hazreti Ayşe annemize sorulduğunda Hazreti Ayşe annemiz ne dedi? Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ın nuruyla, Kur'an'ın ruhuyla bezenmiş insanlar işte terbiyeli, ahlaklı kişilerdir. Kur'an'ın nurundan uzaklaşanlar da yoldan çıkmış ve nasıl bir hayat tarzı süreceğini bilemeyen zavallı kişilerdir. Onun için Kur'an'a ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ihtiyacımız var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Ekmelül müminine imanen ahsenuhum huluka" buyurmuştur. Müminlerin imanca en mükemmeli ahlaken en iyi olanlardır. Onun için kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleyin veya herhangi bir namaza kalktığı zaman hep şu duayı yapardı. Vehdini li ahsenil ahlak la yehdi li ahseniha illa ent vasrif anni seyyaha la yasrifu seyyaha illa ent buyurmuştur. Yani ya Rabbi beni güzel ahlakla şereflendir. Güzel ahlakı ancak sen verebilirsin ya Rabbi. En iyisini sen yaparsın. En ahlaklı sen yaparsın. Beni kötü olan ahlaktan uzak eyle. Kötü ahlakı da benden uzak eyle. Kötü ahlaktan uzaklaştıracak da ancak sensin ya Rabbi diye dua etmişti. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, salih evlat, arkasından hayır dua gönderecek güzel insanlar yetiştirmemiz için çalışmış, gayret etmiştir. Çünkü bu dünya hayatının zinetlerinden bir tanesidir evlatlar. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? El mal vel benun zinetul hayatid dünya. Malımız da, evladımız, çoluk çocuğumuz da bu dünya hayatının birer süsü, zineti. Bunlar bize sunuldu, bağışlandı ve bu büyük nimetler bize aynı zamanda bir emanet olarak da verildi. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. El imam ra'in ve mes'ulun an ra'iyyeti. Ve'r racul ra'in fi ehlihi ve huve mes'ulun an ra'iyyeti. El mer'a ra'iyyetun fi beyti zevciha ve mes'ule an ra'iyyetiha. Ve'l khadim ra'in fi mali seyyidihi ve mes'ulun an ra'iyyeti buyurarak çok önemli prensiplerin altını çizmiş. Hepiniz çobansınız, hepiniz sorumlusunuz, hepiniz mesulsünüz, tebaanızdan mesulsünüz buyurmuştur. Devlet başkanı halkından mesuldür. Bir adam evin erkeği, ailesinden, eşinden, çocuklarından mesuldur. Hanım evinin terbiyesinden, düzeninden ve evde yaşayanlardan mesuldür. Hizmetçi de aynı şekilde kendisine teslim eden mallardan, hizmetlerden sorumludur. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, herkes sorumlu olduğu şeyden bir gün sorguya çekilecek. Letüs'elunne yevme izin anin na'im, nimetlerden sorulacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor. İnnallâhe zâirun kulle râin amme isser'ah diyor. Yani Allahu Teala her çobana soracak. Kimin mesuliyeti altında kimler varsa onlara tek tek soracak. İşte onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir babanın güzel ahlaktan daha güzel bir hediye evladına veremeyeceğinden bahsetmiştir kıymetli kardeşlerim. Bizler bize emanet eden çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirir, terbiye eder ve topluma sunacak olursak cenneti hak ederiz. Men âle selâse benâtin fe eddebehunne ve zevvecehunne ve ahsene ileyhinne fe lehul cenne buyuruyor. Kimin 3 kızı olur, onları güzelce terbiye eder, edeplendirir, evlendirirse ve onlara güzel bir şekilde davranacak olursa cennet kendilerine verilecektir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli vazifelerinden biri oydu. Güzel ahlakla terbiye, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi Kur'an'ın ifadesiyle huvellezî ba'ase fil ummiyyîne rasûlen minhum
yetlu aleyhim ayati ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam içlerinden ve ümmiler arasından seçilmiş bir peygamber olarak kendisi okuma yazma bilmediği halde Kur'an'ın vahyiyle donanmış, yine Kur'an dışı kendisine sunulan vahiyle donanmış ve ayetleri insanlara okuyor, öğretiyor, onları tezkiye ediyor. Kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Yani buradaki yüzekkihim ifadesi bir nefis terbiyesidir, nefis tezkiyesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu terbiye ve tezkiyeyi, talim ve terbiyeyi bizzat hayatı boyunca uygulamıştır kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte en büyük görevi talim, terbiye ve tezkiye olmuştur kıymetli kardeşlerim. Çocuklarımız bize emanet. Onlar bize emanet edildiğine göre, kıyamet gününde de tek tek onlardan hesap sorulacağımıza göre kıymetli kardeşlerim, o zaman daha bu dünya hayatındayken biz onları cehennemin ateşinden korumakla mükellefiz. Tahrim suresinin 6. ayetinde ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, ey iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhennâsü vel hicâra, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem

kuşatıldığı için orayı aşmak gerekiyor hedefe ulaşabilmek için. Kıymetli kardeşlerim, peygamberlerin en önemli metotlarından bir tanesi terbiyedir, tezkiyedir. Onlar dualarını bile hep yeni neslin salih kişiler olabilmesi için ibadetle ve güzel ahlakla bezenmiş olarak hayırlı bir zürriyet, güzel bir zürriyet olabilmeleri için dua etmişlerdir. Örneğin Hazreti İbrahim peygamberimize baktığımızda Rabbi hebli minas salihin diye dua etmiştir. Salihlerden olacak bir nesil, bir evlat bana nasip et diye Saffa suresinde. Vecnubni ve beniyye en nabudel asnam, beni evlatlarımı putlara tapmaktan uzaklaştır, koru ya Rabbi diye dua etmiştir. Yine Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte beraberce şu duayı yaparlar. Rabbena vec'alna müslimeyni lek ve min zurriyetine ümmeten müslimeten lek. Ya Rabbi, bizim Müslüman sana teslim olanlardan eyle. Zürriyetimizden de sana teslim olacak Müslüman nesiller nasip et diye. Onun için hep dua ederken kendimizi değil, neslimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu da düşünmek durumundayız. Zekeriya peygamber nasıl dua ediyordu? Rabbi hebli milledunke zürriyeten tayyibe inneke semiyut dua demişti. Ya Rabbi, bana tertemiz bir zürriyet nasip et. Tayyibe, tertemiz bir zürriyet katından lütfet. Sen duaları iştensin, kabul edensin, benim duamı işit, kabul et demişti. Onun içindir ki bize düşen vazife, müminler Rablerine nasıl dua edecek? Vellezine yekulun, müminlerin duasında Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rabbi, eşlerimizden, evlatlarımızdan, zürriyetlerimizden gözümüzün aydınlığı kişiler lütfet, nasip et. Ve bizi müttakilere imam olarak nasip eyle, lütfeyle diye dua etmiştir. Müminlerin özellikleri budur. Zürriyetimizden müttakilere önderler. Kıymetli kardeşlerim, dua çok önemli. Dua tüm kapıları açar. Tüm kapıların anahtarıdır. Onun için biz evlatlarımıza, çoluk çocuğumuza, geçmişlerimize, anne babamıza dua etmekle mükellefiz. Anne babanın evladına duası makbuldür. Hayırlı zürriyet isteyin, evlatlarınıza dua edin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, selasü deavet müstecabat diyor. Üç kişinin duası vardır ki Allah tarafından müstecaptır, kabul edilir. La şekke fihinne, asla bunda herhangi bir şüphe de yok. Davetül mazlum, zulme uğramış insanların duası mutlaka kabul edilir. Onun için mazlumun bedduasından sakının kıymetli kardeşlerim. Ve davetül müsafir. Müsafir burada yolcu anlamında. Yolcuların duası. Yolcu tabi neticede birine gidip evinde kaldığı için aynı zamanda daif, yani misafir olmuş oluyor. Bize Türkçe'ye bu kelimeden geçmiştir. Yola düşmüş ve bir yere gelmiş, konaklamış kişiye misafir denilir. Onun için bizde misafirin duası makbuldür denir ya, aslında o yolcu demektir. Yola çıkan insanın Allah-u Teala duasını kabul eder. Ve davetul valid ala valedi, babanın da evladına duası Allah tarafından kabul edilir kıymetli kardeşlerim. Bizler evlatlarımızı bir emanet olarak kabul etmek durumundayız ve o emanetlere de hep birlikte sahip çıkmalıyız. Mümin suresinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ diyor. Müminler, müminlerin özelliklerinden bir tanesi de verdikleri sözlere de sadıktırlar, emanetlerine de riayet ederler. Böyle olursa ne olur? اُلَيْكَ هُمُ الْوَارِسُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Onlar Firdevs cennetine varis olurlar ve orada ebedi olarak kalırlar kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz hep çocuklara tavsiyelerde bulunurdu. Onların başını okşardı. Muaz bin Cebel'le, Enes bin Malik'le. Mesela İbn Abbas'a yapmış olduğu tavsiyeler ne kadar güzel. Ya gulem,
inni

أعلمك كلمات، sana bazı cümleler öğreteceğim. İhfazillah yahfazke, Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni korusun, gözetsin. İhfazillah tecidhu tucahik, Allah'ın haklarını gözetirsen Allah-u Teala'ya işlerinin rast getirdiğini görürsün hayatın boyunca. İzelse'elte fes'elillah, dolayısıyla bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste, başkasından yardım isteme. Ve izeste'ante fes'te'in billah, yardım dilediğinde sadece ve sadece Allah'tan yardım dile diyor. Ve'alem ennel umme levictema'at ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kad ketebeullahu lek. Bir topluluk sana iyilik yapmak istese, hepsi bir araya gelse o iyiliği gerçekleştiremezler. O faydayı sana veremezler, Allah'ın yazdığından başka. Devamında da kötülük dilese bir topluluk sana, Allah'ın yazdığı şeyden başka hiç kimse sana zarar veremez. Çünkü kalemler kurumuştur, defterler kaldırılmıştır. Bu iş, yani kader işi, tamamlanmış ve bitmiştir kıymetli kardeşlerim. Şu halde bizler arkamızda bize dua edecek salih evlatlar bırakalım. Güzel ahlaktan daha güzel bir şey evlatlarımıza veremeyiz. Güzel ahlaklı, terbiyeli, temiz, tayyibe zürriyetler bırakmak için gayret edelim. Salih bir neslimiz olsun ve bize öldükten sonra dua etsin, amel defterlerimiz açık kalsın. Son söz olarak Efendimizin sözünü sizlerle paylaşayım. Peygamber Efendimiz, insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır, üç şeyde kapanmaz diyor. Nedir bunlar? Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve ardınızdan dua edecek salih bir evlat. İşte bu salih evlatlar için gelin el birliği yapalım. Yaz tatilinde çocuklarımıza başkanlığımızın hazırlamış olduğu Diyanet televizyonumuzdan, radyolarımızdan programları takip etmek suretiyle güzel bir eğitim vermeye gayret gösterelim. Ve her şeyden önce evlatlarımıza iyi bir baba, iyi bir anne olarak örnekler olalım. Çünkü çocuklar hep onları örnek alırlar, onların yaşayışlarına bakarlar ve çocuklarımıza hep tavsiyelerde ve güzel yönlendirmelerde bulunalım. Böyle yaparsak biz kazanırız, onları cehennem ateşinden korumuş oluruz. Onlar da bize arkamızdan dua ederler kıymetli kardeşlerim. Güzel bir neslin, güzel evlatların yetişmesini göreceğimiz günleri yüce Rabbimizden dileyerek her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, sıhhat ve afiyetiyle selamlıyorum kıymetli kardeşlerim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur." dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki İki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez. Kırk hadiste iyilik.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.

Sevgili Peygamberimiz Hicret'in 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kaboğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah, ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun, Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın buyurdu ve onlara dua etti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Halid bin Velid değil mi o?
2: Evet.
1: Ne işi var burada?
2: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
1: Olabilir.
2: Yanındakileri tanıyor musun?
1: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
2: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Abi!
1: Velid, kardeşim.
3: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
3: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür.
1: Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
4: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
5: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
0: 124. Bölüm.

0: Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inmez ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla Peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini yere düşürdü.
1: Ya Resulallah, iyi misiniz?
0: Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
1: Hay Allah, binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden.
0: Olanlara rağmen Peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Peygamberimiz, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne?"
0: Resulullah, "Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." dedi.
1: Ya Rabbi, bu ne büyük müjde. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?
0: Peygamberimiz, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler" cevabını verdi. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiramdan bir kısmı Peygamberimizin yanında oturuyordu. Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum."
0: Peygamberimiz ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu.
2: "Hayır, söylemedim."
0: Peygamberimiz, "Git ona söyle" deyince adam o kimsenin yanına gitti.
2: "Biliyor musun? Ben seni Allah için seviyorum. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim."
0: Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. "Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım." Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu.
2: "İnsanların hangisi daha faziletlidir?"
0: Peygamberimiz, "Kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir" dedi.
3: "Mahmum kalp nedir acaba?"
4: "Sorup öğrenelim, bir an önce öğrenelim."
3: "Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz."
0: Allah Resulü, "Mahmum kalp, Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur" dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?
0: Peygamberimiz bu soruya da şöyle cevap verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su isteğinin susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
3: Ey Allah'ın Resulü, aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz.
5: Allahü Teala altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele buyurdu.
3: Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz?
6: Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse onu edinelim.
0: Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Ashab-ı kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini

0: Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah, mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Peygamberimiz ailesine çok düşkündü. Aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz 30 bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar ellerinden geleni yapsa da her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı.
1: Durumu nasıl Ümmü Eymen?
2: Allah bilir ama pek iyi değil.
1: Ne yapsak?
2: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
1: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
2: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
1: Kızlar onu dışarı çıkardılar, oyalıyorlar.
2: İyi.
1: Ebul As nasıl?
2: Başından ayrılmıyor. İyileşsin diye gözünün içine bakıyor.
1: Daha yeni kavuşmuşlardı.
2: Evet, birbirlerine bu kadar bağlı, muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice de, Zeynep de ne kadar mutluydular. Hatice yeğeni Ebul As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi.
1: Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar.
2: Evet, o zaman da Peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi.
1: Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş.
2: Hamdolsun.
1: Bu sayede hidayete erdi.
2: Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu.
1: Sanki son anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize...

0: Müsseleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama esnasında Peygamberimiz onların yanlarına geldi ve onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın buyurdu. Yıkama işlemi bitince Peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok

Soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اَنَّ اَهْلَ قُبَاءِنِ اَقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
0: Allah Resulü, Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz,

0: sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu 4 huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.

0: Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz." diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Amr bin Şuayb'ın radiyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam öncesi Mekke'de hayat. 1. bölüm. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Şura Suresi 7. ayet. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim Suresi 37. ayet. Mekke, Arap Yarımadası'nın orta batı kısmını oluşturan Hicaz'ın en önemli şehridir. Etrafı dağlarla çevrili bir vadide kuruludur. Burada yeryüzünün ilk mabedi Kabe bulunur. Kabe, Mescid-i Haram, Safa ve Merve adlı kutsal mekanlar Mekke'de bulunduğu gibi, ayrıca hac vazifesinin yapıldığı Arafat, Müzdelife ve Mina da bu şehrin çevresinde yer alır. Mekke ayrıca Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne kadar ulaşan ticaret yolunun da kilit noktasını teşkil eder. Bu sebeple şehrin çevresinde

üzerine periyodik olarak Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırlar kurulmuştur. Mekke'nin tarihi M.Ö. 5. yüzyılın ortalarına kadar ulaşır. Şehri ilk yurt edinenler Güney Arabistan asıllı Amalikalılardır. Daha sonra yine güneyden gelen Cürhüm kabilesi buraya yerleşti. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail aleyhisselam bu kabilenin reisi olan Mudad'ın kızı Seyyide ile evlenerek Cürhümlülerle akrabalık kurdu. Bu sürede bir peygamber olarak Kabe ve hac vazifelerini yerine getirdi. Onun ölümünden sonra İsmail oğulları zamanla Mekke'de çoğaldılar. Şehirde İsmaililer, Adnaniler, Maaddiler ve Nizariler adlarıyla tanındılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ataları olan Kureyş kabilesi de İsmail oğulları soyundan gelmektedir. Mekke'de Cürhümlülerin idaresine son verenler Huzalılardır. Şehri Huzalılara terk etmek zorunda kalan Cürhümlüler, Mekke'den ayrılırken Zemzem kuyusunu da işlemez hale getirmişlerdir. Mekke yönetimini Huzaa kabilesinin elinden alan kişi, Hazreti Peygamber'in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab'dır. O, göçebe hayat yaşayan Kureyş'i bir araya getirip Mekke'ye yerleştirmiştir. Bu sebeple kendisine toplayan anlamında Mücemmi adı verilmiştir. Kusay daha sonra şehrin idare merkezi ve parlamentosu haline gelecek olan Darü'n-Nedve'yi inşa etmiştir. Burası Mekkeliler için önemli kararların alındığı, savaşa gidecek birliklerin uğurlandığı, başka kabile veya devletlere gönderilecek elçilerin yola çıkarıldığı mekandır. Kusay bin Kilab, daha önce Huzalılar tarafından yürütülmüş olan Kabe görevlerinden icabe yani Kabe perdedarlığı, kıyade yani kumandanlık, nedve meclis başkanlığı, sikaye hacılara su sağlama ve rifade hacılara yiyecek sağlama gibi önemli görevleri kendisi üstlendi. Daha sonra da başka görevler ihdas ederek bunları diğer Kureyş kabilelerine taksim etti. Ondan sonraki dönemlerde Mekke yönetimi ve Kabe ile ilgili vazifeler Kureyş'e mensup kabileler arasında paylaştırılmıştır. Kusay'dan sonra Mekke'nin en önemli siyasi figürü oğlu Abdümenaf oldu. Onun oğulları ise Mekkelileri ilk defa uluslararası ticaretle tanıştırdılar. Nitekim oğullarından Haşim, Rumlarla Şam'daki Gassaniler, Abdüşşems Habeşistanlılar, Nevfel, Farslılarla Irak'taki Münzirler, Muttalip de Yemen idarecileriyle ticaret imtiyaz anlaşmaları yaptılar. Bu sayede Kureyş ticaret kervanları Hicaz, Şam, Irak, Yemen ve Habeşistan arasında hiçbir engelle karşılaşmadan hareket etmişlerdir. Abdümenaf'ın ölümünden sonra yerine Haşim bin Abdümenaf geçti. Büyük bir tüccar olan Haşim, Kureyş'in harem dışındaki ülkelere kış ve yaz seferlerini başlatan kişi olarak tanınır. Haşim, Mekkelilerin şiddetli kıtlığa maruz kaldığı bir dönemde Şam'a giderek oradan kuru ekmek getirmiş, yük taşıdığı develeri kesip tirit yaparak halkı doyurmuştur. Bu sebepledir ki asıl adı Amr iken kendisine Haşim, tiridi ufalayan adı verilmiştir. Haşim bin Abdümenaf, ticaret amacıyla çıktığı Suriye yolculuklarında kısa süreli olarak Medine'de konaklıyordu. Bu seferlerinden birinde şehrin ileri gelen ailelerinden Necaroğulları reislerinden Amr bin Lebid'in kızı Selma ile evlendi. Bir müddet sonra da Şam ticaret seferine çıktı. Ancak yolculuğu esnasında Gazze'de hayatını kaybetti. Onun ölümünden kısa bir süre sonra Medine'deki hanımı Selma bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş ve ona Şeybe adını vermişti. 7 yaşına kadar Medine'de kalan Şeybe, daha sonra amcası Muttalip tarafından Mekke'ye getirildi. Onların şehre girişleri esnasında devenin terkisinde bir çocuğun oturduğunu görenler, Şeybe'yi Muttalip'in kölesi zannettiler ve ona Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi adını verdiler. Zamanla bu ad onun asıl isminin önüne geçti. Abdülmuttalip bin Haşim gördüğü bir rüyaya dayanarak kaybolan Zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirmeye karar verdi. Onun kazıya başladığına şahit olan Kureyşliler, bu suda kendilerinin de hakkı olduğunu söyleyerek kendisine engel oldular. Anlaşmazlık üzerine taraflar problemin çözümü için Şam'da bulunan bir bilgeye danışmaya karar verdiler.
Mekkeliler yolculuk esnasında yarı yolda karşı karşıya kaldıkları susuzluk tehlikesinden Abdülmuttalib'in gayretleriyle kurtulunca yaptıklarına pişman oldular. Sonra da Zemzem'i yeniden ortaya çıkarması niyetinde kendisine engel olmayacaklarını bildirdiler. Zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirmesi, Kureyş ve diğer Araplar nazarında Abdülmuttalib'in itibarını en yüksek dereceye çıkarmıştır. Zemzem'i ortaya çıkarması sırasında Mekkelilerin engellemeleriyle karşı karşıya kalan Abdülmuttalib, onların kendisini koruyacak kimsesi olmadığı için böyle davrandıklarını düşündü. Bu sebeple Allah'a kendisine 10 adet erkek çocuk nasip etmesi için dua etti ve şayet dileği gerçekleşirse çocuklardan birini şükür amacıyla kurban edeceğini adadı. Gerçekten de onun Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Talip, Zübeyr, Haris, Hacil, Mukavvim, Dırar ve Ebu Leheb adlarında 10 oğlu, Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Umeyme, Erva ve Berre adlarında da 6 kızı dünyaya geldi. Abdülmuttalib'in Allah'a verdiği sözü yerine getirme zamanı geldiğinde çekilen kura en küçük oğlu Abdullah'a isabet etti. Ancak Abdullah'ın kurban edilmesine Kureyşliler şiddetle karşı çıktılar. Abdülmuttalib tavsiye üzerine Hayber'de bulunan bir kahine giderek bir çözüm bulmasını istedi. Kahine develerle Abdullah arasında her seferinde 10 deve artırılmak suretiyle kura çekilmesi tavsiyesinde bulundu. 9 defa Abdullah'a isabet eden kura, 10'uncuda develerin adına çıkınca Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Abdülmuttalib daha sonra oğlu Abdullah'ı Beni Zühre'nin ileri gelenlerinden Vehb bin Abdümenaf'ın kızı olan Amine ile evlendirdi. Evliliğinden birkaç ay sonra ticaret yapmak ve dayılarını ziyaret etmek amacıyla Medine'ye giden Abdullah burada hastalanarak vefat etti. Sosyal hayat, kabile ya da büyük aile. İslam öncesi Arap toplumu yaşayış tarzına göre Bedevi ve Hadari olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. Bedevilik, hayatın ihtiyaçlarında zorunlu olanla yetinmektir. Hadarilik ise başta yerleşik hayatı benimsemek olmak üzere tabii ihtiyaçlarda zaruri olanın üzerindeki şartlarda yaşamak demektir. İklim ve tabiatın bir gereği olarak Arap Yarımadası'nın kuzeyinde yaşayan toplulukların büyük bir kısmı Bedevi, güneydekilerse Hadari kabul edilir. İslam öncesi dönemde yerleşik bir hayat yaşayan Mekkeliler daha ziyade Hadarilerden kabul edilir. Arap toplumu kabile sistemi üzerine kurulmuştur. Kabile, aynı atadan geldikleri kabul edilen insan topluluklarına verilen ortak isimdir. Arap toplumunda kabile, zenginlik ve şeref gibi şahsi meziyetleriyle tanınan ve kendilerine şeyh, reis veya seyyid adı verilen kişiler tarafından idare edilmiştir. Reisin görevi kabilesini diğer kabilelere karşı temsil etmektir. O, soyu adına savaş ilan eder, barış anlaşması yapar, kabilenin yükümlülüğünde olan diyetleri öder, misafirleri ağırlar, kabile adına elçilik vazifesini yerine getirirdi. Çetin hayat şartları ve geçim zorluğu sebebiyle Araplar arasındaki öncelikli irtibat şekli düşmanlıktır. Buna göre aralarında herhangi bir anlaşma bulunmayan iki kabile, tabii bir şekilde birbirine düşman kabul edilir. Kabile savaşları o kadar rutin hale gelmiştir ki, cahiliye Arapları baskın ve yağmaları adeta bir geçim vasıtası olarak görmüşlerdir. Bu nedenle Arap cahiliye hayatında en önemli sosyal hadiseler Eyyamül Arap adı verilen kabile savaşlarıdır. Savaşın neredeyse bir hayat tarzı olarak görüldüğü bu tür şartlarda Araplar hac ve ticaret gibi zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için güvenli zaman dilimlerine ve mekanlara ihtiyaç duymuşlardır. Onlara bu imkanı İbrahim aleyhisselam zamanında tespit edilmiş olan haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ve ticari panayırlar sağlamıştır. Araplar hac ibadetini savaşın yasaklandığı haram aylarda gerçekleştiriyorlardı. Kabileler bu kutsal barışı fırsat bilerek her taraftan Mekke'ye geliyorlar, bu münasebetle hac günlerinden önce ve sonra dinlenme yerlerinde kurulan panayırlarda rahatça alışveriş yapıyorlardı. Hacılar buralarda birkaç gün konaklıyor, mallarını takas ediyor, daha sonra da güvenlik içinde yurtlarına dönüyorlardı.
kabile içinde aynı atadan gelen öz kabile çocukları, diğer kabilelerden katılanlar, sığınmacılar ve köleler bulunur.

azat edilmiş köle ve cariyelerle onların çocuklarından meydana gelir. Arap toplumunda kabile dairesinin üçüncü tabakasında köleler yer alır. Kölelerin herhangi bir hayvandan farkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı gibi görülmekteydi. Bu sebeple onların hiçbir şahsi ve sosyal hakkı bulunmamaktaydı. Arap toplumunda kabilede en küçük birim ailedir. Arap ailesinde mutlak hakimse erkektir. Dolayısıyla Araplar arasında erkek çocukların tartışılmaz üstünlüğü vardır. Özellikle göçebe Araplar arasında kızların aileye yük olduğu düşüncesi yaygındır. Onlara göre kadın, kabileyi koruyabilecek güce sahip olmadığı gibi esir duruma düşmesi soyun kınanmasına sebep olabilirdi. Bu durum Arap toplumsal yapısında kadına oranla erkeğe daha çok değer verilmesini getirmiştir. Sosyal itibarı olmayan kadın, ancak erkek çocuk doğurduğu zaman aileden kabul edilir, çocuk sahibi olsalar da kadınların miras hakları yoktur. Babası ölen bir çocuğun velayet hakkı ise annenin değil, ölenin erkek akrabasınındır. Bedevi anlayışa göre dünyaya erkek olarak gelmediği için kız çocuğu suçlu olarak doğmuştur. Bu inanış sebebiyle onlar, ailenin değersiz ve yüz kızartıcı üyesi kabul edilen bu çocuğun öldürülmesinde bir mahsur görmemişlerdir. Araplarda kız çocuklarının öldürülmesinde namus endişesi kadar geçim sıkıntısı da etkindir. Zira çöldeki yiyecek darlığı evlat yetiştirme meselesini daha da zor hale getirmiştir. Erkek çocuklar kısa sürede bileklerinin gücüyle karınlarını doyurmakta, hatta aileye katkı sağlayacak duruma gelebilmekteydiler. Kızlarsa aileye daha ziyade yük getirdikleri için fazlalık görülmüşlerdir. Kız çocukları hakkında bu olumsuz düşünceye rağmen onların canlı olarak gömülmesi adeti Temim kabilesi dışında diğer Arap kabileleri arasında çok yaygın olarak görülmemiştir. Üstelik Zeyd bin Amr bin Nüfeil gibi şahıslar öldürülmek istenen kız çocuklarını babalarından alarak onların bakım ve büyütülmesini üstlenmişlerdir. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme. Fe emma lemmetuşşeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhak. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın

0: yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'te bu hafta Allah Resulü'nün konuşma tarzından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri onun konuşmasındaki mükemmelliktir. Peygamber Efendimizin dil yönünden gelişmiş olması tarihçiler tarafından çocukluğunda yaşadığı çevreyle ilişkilendirilmiştir. Bu konuda Resulullah Efendimiz, "Ben sizin içinizde dili en güzel konuşanınızım. Zira ben Kureyş'tenim. Lisanım da Sa'd bin Bekir oğullarının lisanıdır." buyurmuştur. Bu ifadeler onun konuşmasındaki o eşsiz duruluğun hem mensup olduğu soydan hem de çocukluğunu geçirdiği çöl ikliminin saf lisanından geldiğini bizlere bildirmektedir. Elimizde Hazreti Peygamber'in konuşma tarzından bahseden pek çok vesika bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre Efendimiz sohbet ederken ashabına daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve gerektiğinde merhametli bir baba gibi davranmıştır. Öğretmek istediği şeyler söz konusu olduğunda onlara tatlı bir üslupla hitap etmiştir. Yaşlı kadınlara, küçük çocuklara, fakir fukaraya, çaresizlere karşı söyleyeceklerini hep itinayla seçmiş, nasıl gerekiyorsa o şekilde konuşmuştur. Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami'ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz, "Ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim." buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor.

0: Dios. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz, "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri, nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Meşrukun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed, de ki bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur." Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz" dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır." ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler." denildi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim, ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Etedrun mel gıbe?" قالوا: "Allah ve Resuluhu a'lem." قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi derse çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir

0: sure okurdu.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Heyetler Yılı diye meşhur olan hicretin 9. yılında Peygamber Efendimiz Necranlı Hristiyanlara bir mektup göndermişti. Mektubunda onları İslam'a davet ediyordu. Mektup kendilerine ulaştığında Necranlı Hristiyanlar görüşmelerde bulunmak üzere 14'ü ileri gelenlerinden ve idarecilerinden oluşan 60 kişilik bir heyeti Medine'ye gönderdiler. Görüşmeler sonunda onlar İslam'ı kabule yanaşmadılarsa da Hazreti Peygamber'le antlaşma yapmayı uygun görerek bundan sonra antlaşma maddelerinde bildirilen yükümlülüklerini yapma konusunda mutabık kaldılar. Buna mukabil Necranlıların manastırları yıkılmayacak, din adamlarına dokunulmayacak, bir olay çıkarmadıkları müddetçe dinlerini yaşamalarına müdahale edilmeyecekti. Bu antlaşmanın yapıldığı günlerde Müslümanlar istemeleri halinde Necranlı Hristiyanları ortadan kaldırıp bütün mallarını, mülklerini, arazilerini, servetlerini ele geçirebilecek güçteydi. Böyle olmasına rağmen Hazreti Peygamber onlarla barış antlaşması yapmayı tercih etti. Antlaşmaya göre İslam ülkesinin egemenliğinde yaşayacak olan Necranlı Hristiyanların malları, canları, ırz ve namusları, dinleri mukaddes kabul edilecek, bu çerçevedeki bütün değerleri bizzat Müslümanlar tarafından güvence altına alınacak, bunun karşılığı olarak onlar da Müslümanlara belli miktarda vergi ödeyeceklerdi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı, onun zorda kalmadığı müddetçe hiçbir zaman savaşa ve barış ortamının bozulmasına prim vermediğini göstermektedir. Çünkü o, bir adı da Esselam olan Allah'ın yeryüzündeki son elçisiydi. Düşmanla karşılaşmayı dilemeyin, Allah'tan barış ve afiyet isteyin buyurmuştu bu hadisi şeriflerinde. O ayrıca adı İslam olan son semavi dinin peygamberiydi. Silm ve selam kökünden türeyen bir kelime olan İslam, barış, emniyet, anlaşma ve uzlaşma gibi anlamlara gelmekteydi. Silm, barış, güven ve huzur, selam da mutluluk, esenlik ve güvenlik demekti. Böylece barış, güven, emniyet, huzur ve mutluluk kelimelerinden oluşan temeller üzerine inşa edilen İslam, kargaşa, çatışma, terör ve savaş ortamı yerine huzur, mutluluk, karşılıklı saygı ve güven ortamını temin etmeyi amaçlamaktaydı. İşte bütün bunlardan dolayı bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimizin barış konusundaki uygulamaları hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'da selam, sulh ve ahit kavramlarıyla insanlığın dikkatini barışa çeken Yüce Allah'ın isimlerinden biri de Esselam'dır. Bundan dolayı yüce yaratıcı barış ve esenlik kaynağıdır. Ona teslim olan Müslüman da barış ve esenlik kaynağına bağlanmakla önce kendi iç dünyasında huzur ve sükûna kavuşan, sonra da tanıştığı bu huzuru dış dünyasına taşıma sevdasında olan kimsedir. Yüce yaratıcı, insanları farklı ırklar, kabileler, boylar halinde yaratmış, böylece onların birbirleriyle tanışarak iletişim kurmalarını ve barış ortamında hayat sürmelerini istemiştir. Fakat insan fıtratında var olan kan dökme ve bozgunculuk eğiliminden çoğu kez kurtulamamış, kendisinin sebep olduğu olaylardan dolayı barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamını yok etmiştir. İnsanlık tarihinde ilk defa ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'in oğlu, tabiatında var olan kötülük duygusuna yenik düşmüş, böylece yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, kan döken ilk insan olma bahtsızlığını yaşamıştır. Daha sonra da insanlık tarihi birçok kez savaşa, vahşete, soykırıma, imha operasyonlarına tanıklık etmiş, dininden, dilinden, renginden ve ırkından dolayı insanların haysiyetleri çiğnenmiş, onurları zedelenmiş ve hayat hakları ellerinden alınmıştır. Tarihin çeşitli dönemlerinde yüce yaratıcı insanları uyarmak, insan onur ve haysiyetine yakışır bir hayatı insanlığa sunmak için elçiler ve kitaplar göndermiştir. Allah'ın insanlığa gönderdiği son kutlu kitap olan Kur'an'da Bakara suresi 208. ayetinde "Ey inananlar, topluca barışa girin" buyurularak bütün insanlar barış içerisinde yaşamaya çağrılmaktadır. Dinimize göre İslam ülkesi sınırları içerisinde yaşayan fakat Müslüman olmayan insanların din ve vicdan hürriyetleri, inanç özgürlükleri, dinde zorlama yoktur mealindeki Bakara suresi 256. ayetiyle güvence altına alınmıştır. Gerçek şu ki İslam, fertler gibi milletlerin de birbirleriyle iyi geçinmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Bütün insanların Hazreti Adem'in çocukları olmak itibarıyla kardeş olduklarını bildiren Peygamberimiz, veda hutbesinde insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasının ilkelerini, insanların mallarının, canlarının, onur ve namuslarının dokunulmazlığı, her türlü tecavüzden korunmuşluğu şeklinde ilan etmiştir. Böylece barış içinde yaşamayı temel prensip olarak kabul eden dinimiz, ancak dokunulmaz ve mukaddes olan bu değerler çiğnendiği, ihlal edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı, insanların yurt ve yuvalarına saldırıda bulunulduğu ortamlarda bozulan dengeleri düzeltmek, barış ortamını yeniden tesis etmek ve adaleti sağlamak için savaşa izin vermiştir. Şu husus altı çizilerek ifade edilmelidir ki, İslam'ın öğretilerinde savaş geçici bir durumdur. Asıl olan barış halidir, anlaşmadır, uzlaşmadır, karşılıklı anlaşma çerçevesinde bir hayat sürmektir. Bu konuda Kur'an'da Allah, sizinle din yüzünden savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayanlarla iyilik ve adalet çerçevesinde ilişki kurmanızı yasaklamıyor. Allah adalet ölçülerine göre davrananları sever buyurulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü'nün peygamberliğinin temel hedefi Allah'ın mesajını yüceltmek ve insanlığa ulaştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için savaşın dışında kendisinden yararlanabilecek tüm yollar denenir. Herhangi bir çıkış yolu bulunur ve İslam davetinin önü açılırsa mutlaka o seçenek yol haritası olarak belirlenir. Bu noktada cihat, savaşı değil, öncelikle barış yoluyla dinin tebliğ edilmesi ve bu konuda gayret gösterilmesini ifade eder. Nitekim Allah Resulü Mekke'de 13 yıl boyunca sabır ve barışla hareket etmiş, Medine'de ise barış halinin devamının mümkün olmadığı zamanlarda savaşa müsaade etmiştir. Peygamber Efendimiz hicretin 6. yılında savaşılması yasak olan aylardan Zilkade ayında umre yapmak ve muhacirlerin sıla özlemini gidermek gibi masumane düşüncelerle 1400 Müslümanla birlikte Medine'den yola çıkmıştı. Bir haftalık yorucu bir yolculuktan sonra hep beraber Mekke'ye 22 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de konaklanmıştı. Mekkeli müşrikler onların umre yapmasına izin vermek istemiyorlardı. Binbir zahmete katlanarak Hudeybiye'ye kadar gelen ve doğdukları büyüdükleri memleketlerine müşriklerin izin vermemesi yüzünden girilemeyen bu dramatik ortamda dahi Mekkeli müşriklerle barış antlaşması yapmayı ve meseleyi bir anlaşmayla çözmeyi planlamış, burada anlatılması hayli uzun sürecek çeşit ve zorluktaki bir sürü problem Efendimizin talimatlarıyla aşılmış, sonunda iki taraf arasında antlaşma yapılmıştı. Görünüş itibariyle Müslümanların aleyhine olan Hudeybiye antlaşması sonuçta onların lehine döner ve Allah Resulü'nün antlaşmaya sadakati kısa süre sonra kalıcı bir zaferi de beraberinde getirir. Kur'an, Hudeybiye barış antlaşmasını Müslümanlar için en büyük fetih olarak nitelendirmiştir. İslam'ın en hızlı yayıldığı dönem Hudeybiye antlaşmasını takip eden barış yıllarıdır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimizin İslam'ı zor ve baskıyla yayma, silah gücüyle diğer inanç ya da dinleri ortadan kaldırma hedefi hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü onun hedefi gönülleri fethetmek, gönüller sultanı olmaktı. Bundan dolayı o, silah gücüyle bazı şehirlere girip fetihleri tamamlama ve emellerine ulaşma imkanı olduğu halde hiçbir zaman buna sıcak bakmamış, savaşı ancak başka çare kalmadığında uygulamaya koymuştur. ...13 yıllık Mekke döneminde Müslümanlara uygulanan nice nice baskı, zulüm ve işkencelere rağmen Peygamber Efendimiz ashabına her daim sabrı öğütlemiş, onları çatışma ortamından her zaman uzak tutmuştur. Oysa ezilen, horlanan, işkenceler altında canı yanan gençlere vereceği küçük izinle Mekke sokakları bir gecede altüst olabilir, her taraf tarumar edilebilirdi. 13 yıl boyunca Müslümanlara baskı ve şiddet uygulayan Mekkeli müşriklere hiçbir zaman karşılık verilmesine izin vermemiştir Peygamber Efendimiz. Sonunda Müslümanlar Medine'ye hicret etse ve Mekkeli müşriklerden o günün şartlarında yaklaşık 2 haftalık bir uzaklıkta bulunsa da müşrikler onları yine rahat bırakmamış, değişik zamanlarda irili ufaklı çok sayıda saldırılarda bulunmuş, bunlarla da yetinmemiş, düzenli ordularla Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerini gerçekleştirmişlerdir. Yani Mekke'ye hicretten 5 yıl sonrasında bile aradaki 450 kilometrelik mesafeyi aşarak Müslümanlara saldırmaya devam etmişlerdir. Yani İslam'ın ilk 18 yıllık döneminde saldıran tarafın her zaman müşrikler olduğu rahatlıkla söylenebilir. 13 yıllık Mekke döneminde kendilerini savunmaya bile izin verilmeyen Müslümanlar Medine'ye hicretten yaklaşık 1 yıl sonra Haç suresi 39 ve 40. ayetleriyle zulme uğramaları

0: savaşlarına şahit olmuş. Bu savaşlarda yüz binlerce, hatta milyonlarca masum insan hayatını kaybetmiştir. Günümüzde de dünyanın birçok yerinde gözyaşı ve kan akmaya devam etmekte, masum bebeklerin, ak saçlı dedelerin ve ninelerin üzerine bomba yağmaktadır. Yaşadığımız dünya o hale gelmiştir ki insan kanının akıtılmadığı, insan hayatına kıyılmadığı bir saniye bile neredeyse yoktur. Biz ısrarla insanlığın refahı ve huzuru barıştadır ve dinimiz İslam bunu temin etmektedir demek istiyoruz. İnsanlık, Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere egemen güçlerin dünyanın dört bir yanında yıllardır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü zulme, zorbalığa, haydutluğa hep beraber karşı durmalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde acılar, hüzünler ve gözyaşları akmaya devam edecektir. Buna barış yolunun denenmesi başta olmak üzere eldeki bütün imkanlarla karşı durulmalıdır. Zira zulmedilenlere Allah kendilerini savunma hakkını elbette ki vermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.
3: Kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Ka'b kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbni Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: 40 hadiste iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver.

0: bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için, güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar, ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü

de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye, malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze, Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde, zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğim duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyi.

Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi

0: sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi," diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Cabir bin Abdullah. Hicretten 16 yıl önce Medine'de dünyaya gelen Cabir bin Abdullah, Hazreci oğullarının Beni Seleme kabilesinden olup Ebu Abdurrahman ve Ebu Muhammed künyeleriyle de anılır. Babası Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah bin Amr bin Haram, annesi Resulullah'a biat eden kadın sahabilerden Enise binti Anemi'dir. Nübüvvetin 13. yılında ikinci Akabe biatına babasıyla birlikte katılan Cabir, burada Resulullah'la bulunmuş ve İslam'la şereflenmiştir. Ayrıca o, biate katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesidir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'la birlikte pek çok gazveye katılmıştır. Hudeybiye'de Beyat-ül Rıdvan'da bulunmuş ve Hazreti Peygamber'in orada bulunan 1400 kişiye hitaben, "Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız" buyurduğunu haber vermiştir. Hayatının son yıllarında bu olaydan söz ederken, "Eğer gözlerimi kaybetmemiş olsaydım, altında biat ettikleri ağacı gösterirdim" demiştir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabilerden biridir. Hazreti Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının Uhud gazvesindeki şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Cabir'in Hazreti Peygamber'e olan yakınlığını gösteren rivayetler önemli bir yekün tutar. Bu rivayetlerden birkaç tanesi şöyledir. Babası Abdullah, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde arkasında 9 yetim kız çocuğu ve bir miktarda borç bırakmıştı. Bir tarafta yetim kız kardeşler, diğer tarafta babasının borcu Cabir'i sıkıntıya sokmuştu. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için tacirlerle konuşmasını istedi. Fakat Resulullah kendileriyle konuştuğu halde Yahudi alacaklılar ikna olmadılar. Zira mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine geldi. Bir yandan bahçede dolaşırken, bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Hasat zamanı Hazreti Peygamber, Cabir bin Abdullah'a hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyledi. Sonra bereketlenmesi için hurma yığınının yanına geldi ve oraya oturdu. Resulullah'ın bereket duasıyla Cabir bütün borçlarını ödediği halde hala hurmaları sanki eldeymemiş gibi durmaktaydı. Zat-ül-Rika gazvesinden dönerken Hazreti Peygamber maddi sıkıntı içinde olan Cabir'den devesini kendisine satmasını istedi. İslam tarihinde Leyletül-Bayir, deve gecesi olarak da anılan bu hadisede Efendimiz uzun bir pazarlıktan sonra ve Medine'ye ulaşınca teslim almak şartıyla deveyi satın aldı. Gazve dönüşü Cabir deveyi kendisine getirince Resulullah ona olan borcunu ödedi, sonra da deveyi Cabir'e hediye etti. Yine bu gazve dönüşünde zayıf ve

0: yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ı kafileden biraz geri bırakmıştı. Durumu fark eden Resulullah Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah bir ara sözü evliliğe getirdi ve henüz gençlik çağında olan bu sahabiye sordu. "Evlendin mi Cabir?" "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevapladı Cabir. Bunun üzerine Allah Resulü, "Doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran. Eşine karşı görevlerini ihmal etme" buyurdu. Medine'ye geldiklerinde ise ona maddi yardımda bulundu. Cabir bin Abdullah, Resulullah'tan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Zübeyir bin Avvam ve diğer sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Muksirun olarak da bilinen ve binden fazla hadis nakleden 6 sahabiden biri olan Cabir'in 1540 rivayeti hadis külliyatında yerini almıştır. Hazreti Peygamber zamanında hadislerin sahifeler halinde bazı sahabiler tarafından yazıldığı bilinen bir husustur. Sahifesi olduğu belirtilen sahabilerden biri de Cabir bin Abdullah'dır. Cabir bin Abdullah, Hicri 78 miladi 697 yılında Medine'de vefat etmiştir. Akabe biatında bulunanların en genci olan Cabir, aynı zamanda bu biata katılıp en son vefat eden sahabidir. Allah ondan razı olsun.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku. Fi gayri israfin ve la mahile.
3: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

İnsanı insan yapan, kalpleri birbirine yaklaştıran, merhameti diri tutan bazı değerler vardır hayatta. Bu değerlerden biri de hasta ziyareti. Bir kapıyı çalmakla başlar, bir hal hatır sormakla derinleşir. Bazen bir geçmiş olsun cümlesi, bazen sessizce tutulan bir el olur. Fakat günlük hayatın koşuşturmacası içinde, kimi zaman vakit bulamadım, rahatsız olur diye aramadım, mesaj attım yeterli olur sandım gibi cümleler kuruyoruz. Ama durup hiç şunu sorduk mu kendimize? Hasta ziyaretini gerçekten önemsiyor muyuz acaba? Eskiden hastalık çevrede hemen fark edilirdi. Bir evde bir rahatsızlık varsa sadece o evi ilgilendirmezdi. Komşular haberdar olur, hal hatır sorulur, ihtiyaç varsa giderilmeye çalışılırdı. Bugün ise hastalık daha çok kişinin kendi haline bırakıldığı bir duruma düştü. Peki sorun gerçekten zaman mı? Yoksa biz hasta ziyaretinin dini ve toplumsal değerini mi gözden kaçırıyoruz? Bir insanın zor zamanında yanında olmanın, onu yalnız olmadığını hissettirmenin ne anlama geldiğini mi unuttuk? Gelin bir an duralım. Günlük telaşı biraz geriye bırakalım ve bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için hadi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Çünkü soruların cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve şimdi hasta ziyaretinin ne anlama geldiğini yeniden anlamak için zamanın ötesine geçiyoruz. Asr-ı saadete, saadetin çağına, rahmetin çağına. Kapatalım gözlerimizi. Takvimleri, saatleri, bugünün telaşını geride bırakalım. Yıllar öncesinde Medine sokaklarındayız. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edeceği bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Resulullah bu sözleri hasta ziyaretinin sevabını anlatırken, müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak görüyordu. Rahmet elçisi hasta ziyaretine çok önem verirdi. Hastalığın ağır ya da hafif oluşuna bakmaksızın, hasta olan ashabını ziyaret ederdi. Rahatsızlığı uzadığındaysa, onları tekrar tekrar ziyaret etmekten geri durmazdı. Ve bir gün bir haber geldi. Bir sahabi hastalanmıştı. Bu haber Allah Resulüne ulaşır ulaşmaz, Efendimiz duraksamadan o sahabinin yanına gitmek için yola koyuldu. Allah'ın elçisi adımlarını atarken yanındaki sahabilere dönerek, kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır diyerek nasihatte bulundu. Atılan her adımın bir karşılığı vardı artık. Rahmet elçisinin bu hassasiyeti sadece dostlarıyla sınırlı değildi. Münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Übey'i bile hastalandığında ziyaret etmişti. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Saad bin Ubade nasıl? Diye sordu. Medineli zat, iyi ya Resulallah dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere döndü ve aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Saad bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan

Yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? İmri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah Celle Celalü gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak diline işaret ederek, işte bundan dolayı azap eder, işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamberimiz aynı zamanda hastanın da kendisine şifa vermesi için Yüce Allah'a dua eder ve öyle tavsiyelerde bulunurdu. Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz. Medine sokakları arkamızda kaldı. Saatler yeniden işlemeye başladı. Ve biz bugünün içindeyiz. Ama zamanın ötesinden getirdiğimiz bir emanet var. Hasta ziyaretine dair bir bilinç. Şimdi kendimize sormanın tam vakti. Biz hasta ziyaretini nereye koyduk hayatımızda? Bir mesajın, bir emojinin, kısa bir ses kaydının yeterli olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa bir kapıyı çalmanın, bir el tutmanın, birkaç dakikalık varlığın ne kadar kıymetli olduğunu hala hatırlamıyor muyuz? Efendimizin yürüdüğü o yollar bize şunu söylüyor. Hasta ziyareti ertelenmez, ihmal edilmez. Zor zamanında bir insanın yanında olmak, imanın sessiz ama güçlü bir göstergesidir. Belki bugün bir kapıyı çalacağız, belki sadece oturup dinleyeceğiz. Belki söyleyecek fazla bir sözümüz olmayacak. Ama bazen bir ziyaret bir duaya dönüşür. Bazen bir dua bir şifaya vesile olur.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen de yesene, dedi. O, ben oruçluyum, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruç

Suçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti: Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid, Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut.
0: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken "İslam'dan mahrum kalayım ki" gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerinse cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. "Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım" diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü yapacağı şefaati konuşmaya başlamıştık. Makam-ı Mahmud özelliğini konuşmaya başlamıştık. Ve demiştik ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz benim müttaki insanlara şefaat edeceğimi mi sanıyorsunuz? Ben asıl günahkar ümmetime şefaat edeceğim. Şimdi o konuyu, Efendimizin günahkarlara nasıl şefaat edeceğini konuşacağız. Ve an İbni Abbasin radıyallahu anhuma, İzâ dehale ehlün nârin nâra ve ehlül cennetil cenne, fe yebgâ âhiru zümretin minel cenneti ve âhiru zümretin minen nâr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor şimdi okuyacağımız hadis-i şerifi. Buna göre Efendimiz buyuruyor ki, cehennemlikler cehenneme girince, cennetlikler de cennete girince, acaba geride kimse kalacak? Cehennemlikler cehenneme gidince, cennetlikler de cennete gidince, geride her ikisine de girmeyen bir grup kalacak. Evet, kalacak. Geride cennet ve cehennem ehlinden birer grup kalacak diyor. Birer topluluk kalacak. Fetekulü zümretün nâri li zümretil cenne. Günahları yüzünden geride kalan cehennemlikler, orada kalan cennetliklere şöyle diyecekler. Mâ nefâkum imanukum. Gördünüz mü? Hani imanınız sizi kurtaracaktı? Kurtarmadı. İmanınız size bir fayda vermedi. Feyed'ûne rabbahum ve yadıccûne. وَيَسْمَعُهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ Cehennemliklerin bu sözü üzerine, yani imanınız size bir fayda vermedi gördünüz mü demesi üzerine, o meydanda kalan cehennemlikler feryat edecekler. Rablerine yalvaracaklar. Cennet ehli onların ağlamasını, feryat etmesini duyacak. Yani biz girdik ama işte bazı kardeşlerimiz dışarıda kaldı, cennete giremedi diye üzülecekler. Ne yapacaklar? Bir şeyler yapacaklar. Feyes'elûne âdeme ve gayrehu ba'dehu fi'ş-şefaati lehum fe kullun ya'teziru hatta ye'tu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem feyeşfa'u lehum ve zâlike el-makamul mahmud. Din kardeşlerinin, cennete giremeyen din kardeşlerinin feryadu figanını duyan cennet ehli diyecekler ki, biz gidelim kardeşlerimiz için şefaat edecek birini arayalım. Hazreti Adem'e gidecekler. Ondan başlayacaklar daha doğrusu. O itizar edecek ki, ben şefaat edemem diyecek. Bu yetkim yok diyecek. Diğer büyük peygamberlere gidecekler. Bu peygamberler de bizim şefaat etme yetkimiz yok diyecek. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Ve diyecekler ki, ya Resulallah, ne olur geride kalan kardeşlerimizi kurtar diye yalvaracaklar. Nebiler Sultanı Efendimiz de bu günahkar Müslümanlara şefaat edecek. İşte makamı Mahmud budur demiş. Bir rivayet bu işte yani. Yani demek ki makamı Mahmud çeşitli şefaat şekilleridir. O şefaatlerden biri de böyle. Geride kalanlara, cennete giremeyen insanlara, Müslüman kardeşlerimize Efendimizin şefaat. Ve nahvehu an İbni Mes'udun Eydan ve Mücahit. Buna benzer bir başka rivayet de Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir. Tabi'in alimlerinden de

Mücahit bin Cebir var. O da bunu rivayet etmiştir diyor müellifimiz. Ve zekerahu Ali İbnül Hüseyin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisin sağlam bir hadis olduğunu belirtmek için müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, hadisin çeşitli rivayet şekillerini bize anlatıyor ve diyor ki makamı Mahmud'a dair hadisi şeriflerden birini Hazreti Hüseyin'in oğlu, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin var ya, Hazreti Hüseyin'in oğlu var Zeynel Abidin Ali, o da bu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiştir. Ve kâle Câbir ibn-i Abdillah li Yezid el-Fakir, semîte bi meqâmi Muhammed, yani ellezî yeb'asuhullâhu fî. Müksirûndan olan, yani çok hadis rivayet eden Câbir bin Abdillah radıyallahu anhuma, tabi'in ravilerinden Yezidül Fakir var. Fakir. Fikar, fakir, bel kemiği demek. Bu zat belinden rahatsızmış. Onun için adı böyle kalmış. Fakir olduğundan değil yani. Ona şöyle soruyor Câbir bin Abdullah. Allah Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çıkaracağı, yükselteceği makamı Mahmud hakkında bir hadis duydun mu diye o zata soruyor. Çünkü o da önemli muhaddislerden biri, tabi'in muhaddislerinden. Kale naam, o da evet duydum diyor. Kale fe innehu makamu Muhammedinil Mahmudullezi yuhricullahu bihi men yuhric. Yani minen nar ve zekere hadise şefaati fi ihracil cehennemiyyi. Yezidül Fakir evet bu konuda Efendimizin şefaati konusundaki hadisi ben de duydum diyor. Câbir ibn Abdullah radıyallahu anhuma da şunu söylüyor. O makamı Mahmud derecesi var ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat edeceği makamı Mahmud derecesi, o derece Allah Teala'nın Fahri Alem Efendimiz'e bağışladığı yüce bir makamdır diyor. Ashab-ı kiramdan Câbir bin Abdullah böyle söylüyor. Efendimiz kendisine verilen bu makam sayesinde, yani makamı Mahmud sayesinde günahkar müminleri cehennemden çıkarır dedi. Efendimizin çeşitli şefaatleri vardır. Okuyacağız inşallah onları. Bu şefaat onlardan biri. Daha başka şefaatleri de var. Bu bilgiyi verdikten sonra günahkar müminleri derecelerine göre cehennemden çıkaracağına dair şefaat hadisini rivayet etti Câbir bin Abdillah radıyallahu anh. Ve an Enes'in nahvehu, bu konudaki gene şefaat hadisini Hazreti Enes de, Enes bin Malik de rivayet etmiştir. Ve kâle ve hâzel makamul mahmudüllezî yu'idehu. Ve demiştir ki Enes bin Malik, bu makamı Mahmud Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verileceği vaat edilen makamı Mahmud'dur. Böyle demiştir. Müellifimiz bu konudaki rivayetleri, sahih rivayetleri bize hatırlatıyor. Ve an Selmane, Selman-ı Farisi de rivayet etmiş bu şefaat hadisini. El makamul mahmudu huve şefaatü fi ümmetihi yevmel kıyame demiş. Selman-ı Farisi diyor ki makamı Mahmud, Fahri Alemin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde ümmetine şefaat etmesi demektir. Makamı Mahmud. Fahri Alem Efendimizin kıyamet gününde ümmetine şefaat etmesi. Ve misluhu an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Bu şefaat hadisinin bir benzerini Ebu Hureyre radıyallahu anh de rivayet etmiştir. Ve kâle Katade, tabi'in alimlerinden müfessir ve muhaddis Katade var. Katade bin Diame Es-Sedusi diyor ki o kâne ehlül ilmi yeravnel mekâmel mahmude huve şefaatuhu yevmel kıyame. Alimler makamı Mahmud'u şöyle açıklamışlardır. Bu makam demişler alimlerimiz Peygamberi Zişan Efendimiz'e kıyamet gününde sadece Müslümanları değil bütün insanları o mahşerdeki sıkıntıdan
kurtarmak için yapacağı şefaattir. Yani hesabın başlaması. Hesabın bir an önce başlaması için Allah Teala'dan niyaz edeceği şefaattir demiş Katade. Evet, bakınız makamı Mahmud'u bir kısım sahabiler cennete de giremeyen, cehenneme de giremeyen müminlerin kurtarılması olarak açıklamışlar. Bir kısım sahabiler, demek ki yani makam Mahmud bunların hepsi. Burada okuduğumuz gibi hesabın başlaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın arşının altına gidip ondan şefaat niyaz etmesi ve hesabın bir an önce başlaması olarak anlatmışlardır. Ümmetine şefaati olarak anlatmışlardır. Ve alâ ennel makâmel mahmud makâmuhu aleyhissalâtu vesselâm lişşefâ'a ve zâhibu selef mines sahâbeti ve tâbi'in ve âmmetü eyyimmetil müslimîn. Tâbi'in âlimi Katâde'nin açıklamasını okuyoruz. Katâde bin Diâme Es-Sedûsî diyor ki, makamı Mahmud'un bu tarifi, yani bu makamın Fahri Cihan Efendimiz'in kıyamet günündeki büyük şefaati olduğu, ki ona şefaati kübra da diyoruz. Makamı Mahmud da diyoruz, şefaati kübra. Kübra ne demek? Büyük demek. Şefaati kübra, Efendimiz'in büyük şefaati. Yani herkesi içine alan şefaat. Müslüman kafir, hesabın başlaması için yapacağı şefaat. Sahabe ve tabi'in efendilerimizin, ayrıca Müslüman alimlerin ekserisinin, yani müştehitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin görüşü budur, böyledir. Ve mizalike ca'eti şefaatü müfessereten fi sahihil akbari anhu aleyhissalatu vesselam ve ca'et mekaletun fi tefsiriha şazzeten an ba'dı selef yecibu ella tesbute iza lem ya'dudha sahihu eserin ve la senedu nazari. Müellifimiz büyük alim Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki, zaman zaman böyle okuduğumuz hadisi şerifleri toparlıyor, bize bilgi veriyor, değerlendiriyor yani. Artık şunu öğrendik ki, güvenilir selef alimlerimizin, selef ne demek? Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bunlara selef alimleri diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den rivayet ettikleri sahih hadislere göre, makam-ı Mahmud, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen şefaat makamıdır. Makam-ı Mahmud budur. Bunu öğrendik. Bu kesin. Fakat makam-ı Mahmud'un ne olduğu konusunda selef alimlerinden birinden gelen farklı bir rivayet var. Buna şaz rivayet diyoruz. Şaz ne demek? Genele, ekseriyete uymayan, yalnız kalmış, fazla itibar eden, arkasından giden olmayan görüşe şaz görüş denir. Bu şaz görüş şöyleymiş. Güya Resul-i Ekrem Efendimiz Allah Teala ile birlikte arşa oturacaktır. Haşa. İşte bu makam makamı Mahmud'dur diye mesnetsiz, dayanaksız bir görüş. Allah Teala'nın yanında Efendimiz'in oturması olur mu? Caiz midir? Haşa. Öyle bir şey olmaz. Biri makamı Mahmud budur demiş. Müellimimiz de diyor ki buna kimse itibar etmemiştir. Bu iddiayı destekleyen sahih bir rivayet yoktur. Bu sebeple bu görüşe güvenmemek gerekir. Diyor ki elhak öyledir. Ve lev sahhat lekâne lehâ te'vîlun gayru müstenker lakin mâ fesserahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi sahihil âsâri yeruttuhu. Diyor ki müellifimiz, böyle zayıf rivayetler bize sahih olarak gelmiş olsa bile onların açık ve anlaşılır bir açıklaması yapılmalıdır. İzahı mümkün olmalıdır. Anlaşılır olmalıdır. Zaten Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat makamı, yani makamı Mahmud hakkındaki sahih ve güvenilir olan hadisler böyle zayıf rivayetleri çürütüyor diyor. Sahih rivayetler çoktur. Bu zayıf bir rivayettir ve izahı da mümkün değildir.
Onun için böylesi rivayetlere

kamı mahmut anlayışına aykırı bir görüş yoktur. Kur'an-ı Kerim'de de yok, hadis-i şeriflerde de yok. Makam-ı Mahmud dediğimiz Efendimizin ümmetine şefaati demektir. Bunun aksine bir görüş de yok, bir delil de yok diyor. Ümmeti Muhammed söylediğimizin aksine bir görüşü de benimsememiştir. Makam-ı Mahmud'un şefaat makamı olduğu dışındaki görüşleri nakletmek bile son derece yanlıştır diyor. Gerçi ben bir fikir olsun diye yanlış bir görüşü naklettim ama diyor, bunları nakletmek bile doğru değildir diyor. Kafa karıştırmasın diye diyor. Peki, burada kalalım. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete veb'asu makamen mahmudenillezi ve'atteh. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem,

lem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır, buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ehar bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran, buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yakin ve tevekkül bölümü. En son kaldığımız hadis 83 no'lu hadis. An Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten Allah kendisinden razı olsun, "Kale," dedi ki, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Men kale," kim derse, yani "iza haraca min beytihi," yani evinden çıktığı zaman, kim şöyle derse, "Bismillahi," Allah'ın ismiyle, "tevekkeltu alallahi," Allah'a tevekkül ettim, Cenab-ı Hakk'a güvendim, Allah Azze ve Celle'nin ismiyle başlar, evinden çıktığında artık dışarıya, dünyaya açılıyor, nice sokak, ev, muhit, ortam değiştirecek, evden çıkışı, eviyle dış ortam arasındaki bir ayrım. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle çıkması ve dışarıda çok çeşitli ortamlarda, farklı muhitlerde nice değişkenler var. Dolayısıyla pek çok şey başına gelebilir, olumsuzluklar yaşanabilir. Kul kendisiyle alakalı ortamlardaki nice farklı ve yaşanması muhtemel kötülükleri kontrol edebilecek durumda değil. O bakımdan bu bilinç ile dışarı çıktığında Allah Azze ve Celle'ye tevekkülünü yinelemesi, Cenab-ı Hakk'ın ismiyle yola koyulması, Cenab-ı Hakk'a dair ve hayatın akışına dair yakininin bir sonucudur. Yani böyle bir yakin var ise bu bilinç, yaradan kudretin aynı zamanda hayatı yaşattığı bilincidir. Bu bilinç müminlerin hayattaki en önemli sermayesi. Akledip vardıkları bu sonuç hayatın muazzam sistematik yanı, yaratılışı itibariyle aynı zamanda yaşanan tarafıyla da yine o kudretin eseri olarak gerçekleşiyor. Ela lehul halku vel emru. Yaratma elbette Allah'ın olduğu gibi, emir de hayatın her alanını etkisi altına almış ve yönetiyor. Dolayısıyla kul kendisini Cenab-ı Hakk'ın kudretine bırakır. Eve girdiğinde de öyle, evden çıktığında da öyle. Ama bu Cenab-ı Hakk'a sığınabilme, ona güvenip kendisini ona bırakabilme öncesinde o bahsettiğimiz yakini, yani o bilinç olmazsa nice kere evinden çıkmıştır ama hiç Cenab-ı Hakk'a güvenerek onun ismiyle çıktığını hatırlamaz. Çok ender. Çünkü hayatın seküler bir planda aktığını değerlendiriyor. Kafasında bir dünya düşünceler var. Şöyle yaparım, böyle ederim diye. Ve bu düşündüğü, hayalini gerçekleştirdiği nice sahnede başarılı olabilmeyi kendi kıvrak zekasına, amacına, gayretine odaklamış. Üstün bir kudretin hayatı yaratan yegane ilah Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda hayatta ona yardım ederse şayet bu düşündüğü umduklarına varabileceğini, ulaşabileceğini, yardımsız bırakırsa nice engellerle karşılaşacağını eğer bilirse, yani böyle bir yakine sahip olursa kul tevekkül eder. O bakımdan İmam Nevevi'nin bu ikisini birlikte başlık yapması, tevekkül eden biri olabilmek istiyorsan o zaman öncelikle bu yakin dediğimiz bilince kavuşmalısın.

Evden çıkarken seni herhangi bir kötülüğün, herhangi bir köşe başında, herhangi bir kendini bilmez kimsenin eliyle yakalaması ihtimaline karşı Allah Azze ve Celle'ye sığınarak seni kötülerden muhafaza etmesi, iyilerle karşılaştırması, güzel sonuçlarla akşamına eve dönebilmen ümidiyle Cenab-ı Hakk'a sığınarak evden çıkmak, ona güvenerek adım atmak, o bahsettiğimiz muazzam, paha biçilmez değerdeki bilincin yani yakînin hayata iz düşen yanıdır, hayatta karşılık bulan yanıdır ve tevekkül dediğimiz semeresini, mahsulünü verir. Bismillahi tevekkeltu alallahi. Dileyelim Allah Azze ve Celle'den bundan böyle bize evimizden çıktığımızda, hayata adım attığımızda, deryaya girercesine nice belirsizliklerin bizim gözümüzde tabii karşımızda durduğu o deryaya girerken hepsinin Cenab-ı Hakk'ın katında belirli ve onun iradesine tabi olduğu bilinciyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederek evden çıkmak. Böylece geride bıraktığımız çocuklarımızı yahut okula gönderdiğimiz yahut başka bir iş için bir yerlere gönderdiğimiz sevdiklerimizin ardından hayatın akışı içerisinde herhangi bir talihsiz durum, sevimsiz bir durum yaşanmaması ümidini Cenab-ı Hakk'a tevekkül ile ısmarlamış oluruz. Bu Allah Azze ve Celle'ye dair kulun bilinci karşılıksız kalmaz. Allah Azze ve Celle kulum bana güvendi. Benim hayatı bütün ayrıntılarıyla yönettiğimin farkında. O yüzden evinden çıkarken dahi bana güvenerek benim adımla çıkıyor demesi gibi kul açısından Cenab-ı Hak ile iman irtibatının tevekkül olarak sonuçlanması demek olur. Bismillahi tevekkeltu alallahi. Allah Azze ve Celle anladığımızı, içimize manasını düşürdüğünü artık hayatımızda yaşamayı nasip etsin. Bismillahi tevekkeltu alallahi. Allah'ın ismiyle ki onun ismiyle yol kolaylaşır. Bütün zorluklar, hayatımızda hangi engel ve sıkıntı olursa olsun artık Cenab-ı Hakk'ın ismiyle kolaylaşır, önümüze serilir ve Cenab-ı Hak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmaz. Bismillahi tevekkeltu alallahi. Sadece bu kadar mı bu ifade? Devamı var. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi. Devamını şimdilik bilmiyorsak bile en azından evden çıkarken Bismillah bile desek, Bismillahi tevekkeltu alallah bile desek, bunlar çok şeydir. Anlam olarak Cenab-ı Hakk'a tevekkül ettiğimizi, hayatı O'nun yönettiği, dolayısıyla da hayatta sadece O'nun takdir ettiği sonuçların yaşandığı bilincimizi koruyabilmemiz, hayatta bunları yaşayabilmemiz daha biçilmez değerdedir. Ve la havle, akabinde ne diyoruz? Hiçbir havl yok. Ve la kuvvete, hiçbir kuvvet yok. İlla billahi. Ancak Allah Azze ve Celle'de var. Dolayısıyla ne bir güç, ne bir kudret, hiçbir erk, enerji, adına her ne derseniz, bunların hepsi ancak Allah Azze ve Celle'dedir. Onun kudretiyle yaşanır. Hiç kimsenin kendince müstakil alanda bir kuvveti yoktur. وَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Kuvvet bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye aittir. Kuvvetten hisse kaptığını, artık kendilerinin de belli bir kuvveti olduğunu sananlar, işin doğrusu alttan alta Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş gibi olurlar. Kuvvet ancak Allah Azze ve Celle'nindir. Onun bize yaşattığı kadarıyla hayatımızda bağıl bir kuvveti yaşarız. Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı kadarıyla. Kuvvet bütünüyle çünkü Allah Azze ve Celle'nindir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ diyerek tevekkülümüzün arkasında nasıl bir idrakimiz olduğunu, nasıl bir yakin bulunduğunu dile getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah'ın ismiyle çıktım,
ona tevekkül ettim. Çünkü ondan gayrı hiçbir kuvvet, hiçbir kudret yok. Hayat bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin eseri ve hayat bütünüyle onun kuvveti ve kudretiyle yaşanıyor. Herhangi bir harici, başka bir unsurun müdahalesi söz konusu değil. Onun izin verdiği kadarıyla olaylar gelişiyor ve yaşanıyor. Ona rağmen hiçbir şey gelişmez, hiçbir şey yaşanmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Öylesi büyük bir hazinedir, öylesi büyük bir güvencedir ki kul bununla hayata tutunur. Hayatta Cenab-ı Hakk'ın ipine sapasağlam yapışır ve kul bu güvenceyle Rabbine dönünceye kadar hayatta hiçbir zaman belirsizliklerin tesiri altında kalmaz, onların esiri olmaz. La havle ve la kuvvete illa billah bir meydan okumadır. Cenab-ı Hak'tan gayrı gözümüzü korkutan her ne varsa, bize karşı önümüze çıkan, bizi tedirgin etmeye, çeldirmeye, caydırmaya çalışan, elindeki güç ve otoriteyle bizi tehdit eden, bizi haktan sapmaya, doğrudan, adaletten ve dürüstlükten ayrılmaya çağıran her ne kuvvet, her ne otorite, her ne etki ve yetki varsa hepsine karşı bir meydan okumadır. Hiçbirinizi tanımıyorum demek olur. Sadece yaratıcıma bağlıyım ve o da zaten bütün kuvveti elinde tutuyor. O bakımdan sizin olmayan kuvvetiniz benim gözümü korkutamaz. Ben Rabbime verdiğim söz üzere doğru, dürüst ve adil kalmaya, Rabbime karşı hayatı saygılı yaşamaya devam edeceğim. La havle ve la kuvvete illa billah derse, yukalu lahu, ona denir ki hudita, sen hidayete erdirilmişsin, sen yola kavuşturulmuşsun, sen istikametini bulmuşsun. Yani bu iki ifadeyi evinden çıktığında bu bilinç ve kapsamla yaşayan, hatırlayan bir kimsenin hakikaten istikamet üzere olduğu ve yolunu dosdoğru bulduğu gayet ortadadır. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrısında hiçbir ne hal var ne kuvvet var. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin elinde. Dolayısıyla ona karşı sorumluluğumu yaşamayı sürdüreceğim. Yukalu lehu, ona denir ki sen hidayet üzere oldun. Yolda ve istikamet üzere bulundun. Allah Azze ve Celle sana dosdoğru yolu göstermiş. Ve kufita, ve sana Allah Azze ve Celle yetmiş. Bu kadar sahip olduğun bilinç ile sen eksik kalmazsın. Sana bu malzeme, bu bahsedilen içerik sana kafi gelir. O yüzden diyoruz ki kulun imanı ve Cenab-ı Hakk'a tevekkülü Allah Azze ve Celle'nin hayatı yaratan ve yaşatan kudret olarak hayatta her an kendisine karşı sorumluluğu aslında bütün Allah Azze ve Celle'nin indirdiği dinin tamamının bir mahsulü gibidir. Yani namazı bunun için kılarız. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzu, ona karşı bilincimizi koruyabilelim diye. Allah Azze ve Celle'yi hatırlayalım, Rabbimiz olduğunu, hayatta başıboş kalmadığımızı bilelim diyedir. Diğer bütün ibadetlerimiz dahi hepsi Cenab-ı Hak ile olan bu bağlantımız için Allah Azze ve Celle tarafından emredilmiştir. Bu araçlar ile, bu bahsettiğimiz vesileler, ki bunlar meşru vesilelerdir, Resulullah'ın hayatında gördüğümüz, bize örneğini yaşayarak, sergileyerek gösterdiği bu meşru vesileler olmazsa olmazlarımızdır. O bakımdan bunlar olmaksızın tevekkülü sağlayabileceğini, bunlar olmaksızın sonuca gidebileceğini söylemek, araç olmadan, vesile olmadan hayatta Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bu ibadetleri, başta namaz ve diğer ibadetler olmak üzere, olmadan sonuca gitmek gibi bir temelsiz iddiaya karşılık gelir. O bakımdan kufite denirken
Yani sana kafi geldi.

vavukita ve sen korundun. Dolayısıyla böyle bir bilinç ile hayata adım atan, evinden çıkarken yol alan kimsenin artık Cenab-ı Hakk'ın korumasında olduğu anlaşılır. وَتَنَحَا عَنْهُ الشَّيْطَانُ. Rivayette bir de şöyle son bir ifade var. Şeytan ondan uzaklaşır. Bu bilinç öylesi bir koruma sağlar ki onun artık bir boşluk bulup kişiye sızması ihtimali zorlaşır. Kulun Cenab-ı Hakk'a dair bilinci şeytanın önüne bir duvar gibi set örer. Allah Azze ve Celle dedi ki وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Sen Rabbini andığında tek başına, yani Allah'tan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğiyle Rabbini andığında onlar ardı sıra kaçarlar. وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dolayısıyla o boyut, o nasıl bir boyutsa, o boyutta kulun bilinci şeytanın önünü bir perde gibi gerer ve ona engel oluşturur. Bir başka ayette Cenab-ı Hak buyurdu ki Cealna beynaka ve beynellezine la yu'minune bil ahireti hicaben mestura. Seninle ahirete inanmayanlar arasında setreden, yani ayıran bir hicap, bir engel, bir perde gereriz, oluştururuz. O bakımdan kulun bilinci onu şeytana karşı koruyan, muhafaza eden bir engeldir. Bunun tersini söylersek, kulun bu bilinçten, yani yakinden yoksun kalması, dolayısıyla tevekkülsüz olması şeytana karşı onu savunmasız kılar. Böylece şeytan ona tesir etmeye, kararlarına etki etmeye ve onu yanlış istikametlerde yönlendirmeye muvaffak olur. Kul yanlış yaptıkça, kul Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu ihmal edip öğrenmek ve yaşamak sürecindeki sorumluluklarını ihmal edip yanlışta ilerledikçe şeytan gitgide onun aleyhinde daha çok etkinlik kazanır. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki Estaizu billah innema estezellehumuş şeytanu bibadi ma kesebu. Şeytan onları kazandıkları yanlışlardan ötürü onların ayaklarını kaydırdı. Dolayısıyla kişinin kazandığı yanlışlar şeytanın ona karşı daha etkin olmasına, ona karşı fırsat bulmasına, ona karşı kapının aralanmasına yol açar. Kul eğer Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunu muhafaza ederse şeytana karşı da kendisini güvenceye almış olur. Çünkü Cenab-ı Hak onu korur. O bakımdan وَتَنَحَا عَنْهُ الشَّيْطَانُ. Kul Cenab-ı Hakk'a tevekkül edince, ona karşı sorumluluğunu hatırlayıp Allah Azze ve Celle'nin rahmetine, korumasına kendisini tevdi edince şeytan artık bundan bize iş çıkmaz diye ondan uzaklaştı. Okuduğumuz bu rivayet Ebu Davud'un Sünen'inde ve İmam Tirmizi'nin Sünen'inde varmış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
0: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinle'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi

0: zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
0: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza matel insanun kata'a anhu amalu illa min thalatha illa min sadakatin cariye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
0: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında, insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler, bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü, Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle. Kırk hadiste iyilik.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir önceki bölümde Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in hicretini anlatıyorduk. Kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz. Kureyşliler sabah olup Hazreti Peygamber'in yatağında Hazreti Ali'nin yattığını görünce hayal kırıklığına uğradılar. Suikastin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine hiddetlendiler. Hazreti Ali'yi önce Harem-i Şerif'e götürüp hapsettiler. Fakat daha sonra serbest bıraktılar. Bu arada Resul-i Ekrem'i öldüren veya esir eden kimseye 100 deve ödül vereceklerini Mekke'nin her yerinde ilan ettiler. Ayrıca kendileri de derhal onu aramaya koyuldular. Aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup Hazreti Ebu Bekir'in evine giderek Esma'yı sorguya çekti. Esma'nın babasının nerede olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine Ebu Cehil ona bir tokat vurdu ve küpelerini yere düşürdü. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i de evinde bulamayınca Resul-i Ekrem'in onunla birlikte gittiği kanaatine vardılar. Derhal Medine yolunu tuttular. Mekke'yi karış karış aradılar. Bir grup izlerini takip ederek Sevr Dağı'na geldi ve Hazreti Peygamber'in saklandığı mağaranın ağzına kadar vardı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir gerçekten endişelenmişti. Hazreti Peygamber ona endişelenmemesini söyledi ve müşriklerin kendilerine zarar veremeyeceğini bildirdi. Hazreti Ebubekir olayı bizlere şöyle anlatıyor. Bir ara başımı kaldırdığımda Kureyş casuslarının ayaklarını gördüm ve "Ya Resulallah, bunlar eğilip baksalar bizi görürler." dedim. Resulullah, "Sus ya Ebu Bekir. İki yoldaş ki Allah onların üçüncüsüdür. Hiç endişe edilir mi?" buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa şöyle işaret edilmektedir. Muhammed'e yardım etmezseniz bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmiştir. Arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." diyordu. Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldikleri halde içeriye bakmamışlar, onları başka yerlerde aramaya koyulmuşlardı. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebubekir mağaraya girdikten sonra ve müşriklerin gelmesinden önce bir örümceğin mağaranın girişine ağ gerdiği ve bir güvercinin de yumurtlayıp kuluçkaya yattığı, bunu gören müşriklerin içeriye bakma ihtiyacı hissetmeden çıkıp gittikleri kaynaklarda yer almaktadır. Ki bunların meydana gelmesi imkan dışı değildir kıymetli dinleyiciler. Şu kadar var ki Peygamberimiz yolculuğa çıkarken ne örümceği ve ne de güvercini hesaba katmıştı. O tüm gerekli tedbirleri alarak yola çıkmıştı. Mağarada geçirilen üçüncü günün sonunda müşriklerin araştırmaları yavaşlamıştı. Kılavuz sözleşilen saatte develerle birlikte Sevr'e geldi. Resul-i Ekrem, Hazreti Ebu Bekir ve Amir bin Füheyre, Abdullah bin Ureykıt'ın kılavuzluğunda Medine'ye doğru yola çıktılar. Kafile, tuzağa düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu veya bilinen başka bir güzergahı takip etmedi. Şayet işlek yollardan birisini izleselerdi, Mekke'ye giden yolcular onları ihbar edebilirlerdi. Mekke'den ayrıldıktan sonra Medinelilerin himayesine girinceye kadar öldürülebilirdi. Bu sebepten kılavuzun tercih ettiği yolu izlediler. Bu yol Mekke'nin güneyinde Sevr'den başlar. Cidde'ye doğru kuzeybatı istikametinde bir müddet gidildikten sonra tekrar iç kısma döner, Mekke'nin kuzeyindeki Usfan'dan itibaren asıl yolla 4 defa kesişir. Yolun tam yarısında Cuhfe mevkiinde esas yolun Kızıldeniz tarafına geçer ve bu istikamette Medine'ye ulaşır. Cuhfe'den sonra da artık Kureyş'in nüfuz bölgesinden çıkılmış olur. Kafile Medine'ye doğru ilerlerken birkaç defa takibe uğrayıp
sorguya çekilmek istendi. Fakat bu teşebbüsler başarısızlıkla sonuçlandı. Bunlardan birisi şu şekilde gerçekleşmiştir kıymetli dinleyiciler. Kinane kabilesinin bir kolu olan Mütlicoğullarından Suraka bin Malik, Kureyş'in vaat etmiş olduğu ödülden haberdar olmuştu. Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının kabilelerinin yakından geçtiğini öğrenir öğrenmez silahlanarak atına bindi ve harekete geçti. Resul-i Ekrem ve arkadaşlarına yaklaşınca atının ayakları sürçtü. Tekrar toparlanarak atını mahmuzladı. Bu defa atın ayakları kuma saplandı ve kendisi de yere düştü. Atını kendi çabasıyla kurtaramayıp olayda da fevkalade bir durum sezince eman diledi. Çünkü durum kritikti. Suraka dengesini kaybetmiş ve yaya kalmıştı. Hazreti Peygamber ve arkadaşları 4 kişiydiler. İsteselerdi onu öldürebilirlerdi ama bunu yapmayıp onu affettiler. Onun eman istemesi üzerine Hazreti Peygamber ve arkadaşları durdular. Suraka ilerledi. O atının Hazreti Peygamber'in dua ettiği bir esnada düştüğünü söylemiştir. Hazreti Peygamber Suraka'nın yaklaştığını görünce "Allah'ım onu düşür" diye dua etmiş. Atı kapaklanan Suraka "Ey Allah'ın nebisi ne dilersen emreyle" demiş. Resulullah da "Sen geride dur, arkamızdan gelenleri bırakma" demiştir. Suraka verdiği bu sözü tutmuştur. Ayrıca kendisine bir emanname verilmesini istemiştir. Hazreti Peygamber de Amir bin Füheyre'ye bir emanname yazdırarak kendisine vermiştir. Daha sonraları Suraka'nın hilesini öğrenen Ebu Cehil ona çok kızmış ve hakkında bir hicviye söylemiştir. Bu tehlike atlatıldıktan sonra bu defa bir başka ödül heveslisi harekete geçmiştir. Eslem kabilesinin Sehm koluna mensup Büreyde bin Husayb arazisinden geçen Hazreti Peygamber ve yanındakileri durdurup kimliklerini öğrenmek istedi. Fakat sonunda Hazreti Peygamber'in konuşmasından etkilenerek Müslüman oldu. Ayrıca Hazreti Peygamber'in Medine'ye bayraksız girmesini uygun görmediği için kendi sarığını çözüp mızrağına bağladı. Arazilerinden çıkıncaya kadar onlara muhafızlık yaptı. Bir bölümün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helalinden ye ki duaların kabul olsun.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular.

hakim ise şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Ashabından elbette tanır cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza nasıl davranacağımızı, onları nasıl yetiştireceğimizi, geleceğin iyi insanları olarak topluma hediye edeceğimizi Peygamberimizin sünnetinden okuyor ve öğreniyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün yanında iki kızı olan bir kadın bir şeyler istemek için yanıma geldi. Ama yanımda ona verecek bir hurmadan başka hiçbir şey yoktu. Hurmayı kadına verdim. Kadın hurmayı ikiye böldü ve birini kızına, diğerini de öbür kızına verdi. Kendisi ise hiç yemedi. Sonra kalktı ve yanımdan ayrıldı. Arkasından Peygamber Efendimiz geldi. Olanları ona anlattım. Kadının fedakarlığına hayran olmuştum. Şöyle buyurdu: her kim bu kız çocukları sebebiyle bir konuda imtihana çekilirse, kızları onun için cehennem ateşine siper olur. Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmamıştı. Ama Hazreti Ayşe müminlerin annesiydi. Yanında pek çok genç kızı yetiştirmiş ve onları eğiterek geleceğin bilgili hanımları olarak topluma kazandırmıştı. O gün Hazreti Ayşe'nin yanına gelen kadına şaşırmış olması, aslında karnı aç olan ve yardım isteyen bir kadının kız çocuklarını öncelemesiyle alakalıydı. Kadın hurmanın bir yarısını bir kızına, diğer yarısını öbürüne verirken kendisi aç kalmayı tercih etmişti. Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde iki parmağını birleştirip göstermiş ve her kim iki kız çocuğunun bakımını üstlenir, onları güzelce büyütürse, ben ve o kıyamette böyle yakın olacağız buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'e yakın olmak elbette herkesin ümidi, umudu, hayali. Peki Peygamberimize yakınlaştıracak kadar kız çocuklarının değerli olması, onların bakımının, onların terbiyesinin ve onların ilgisinin özel olması ne anlama geliyordu? Daha önceki programımızda da bahsetmiştik. İnsanlar tarih boyunca kız çocuğunu ötelemeyi, erkek çocuğu tercih edip kız çocuğundan üstün görmeyi maalesef büyük bir yanlış olarak sürdüre gelmişlerdi. Peygamberimizin yaşadığı toplumda da farklı gerekçelerle kız çocuğu değersiz görülüyor ve erkek çocuğu daima tercih ediliyordu. Bugün de aslında kimi zaman kız çocuğundan dolayı mutsuzluk yaşayan ve oğlu olduğunda kızından daha fazla sevinen aileler var. Oysa aslında Allah-u Teala'nın kararıyla yeryüzüne gelen her evlat aynı ilgiyi, desteği, sevgiyi hak ediyordu. Sonuçta hiç kimse kadın mı erkek mi olacağına, kız mı erkek mi doğacağına kendisi karar veremiyordu. Kız çocukları aslında farklı açılardan erkek evlattan üstün özelliklere sahiptir. Tıpkı erkek evladın kız çocuktan üstün yönleri olduğu gibi. Allah-u Teala insanı kadın ve erkek olarak birbirinden farklı, birbirinden üstün özelliklerle yaratmıştır ki birbirlerini tamamlasınlar ve hayat imtihanında birbirlerine destek olsunlar. Daha çok insani, toplumsal ve duygusal değerler açısından kız çocuklarının özel olduğu konuşulur. Aslında her çocuk özeldir. Ama kız çocuklarının daha özel görülmesinin ve belki de Peygamber Efendimiz tarafından kız çocuklarına özen gösterilmesi için tavsiyelerde bulunulmasının altında yatan bazı sebepler vardır. Öncelikle biliyoruz ki geleceğin nesillerini yetiştirme potansiyeli her zaman kız çocuğunda daha fazladır. Kız çocuğu büyüdüğü zaman anne olacaktır, öğretmen olacaktır, yönetici olacaktır. Toplumu, aileyi ve halka halka akrabalardan komşulara uzanacak şekilde sosyal ilişkileri yönlendiren, büyük etkilerle şekillendiren kadın olacaktır. Bu yüzden aslında toplumda kız çocuklarının eğitimi ve gelişimi çok önemlidir. Toplumsal zorluklar aslında bir çeşit tarihsel zorluklardır. Tarihin pek çok döneminde kadının toplum hayatında var olması ve kız çocuklarının da toplumda kabul görmesi zor olmuş. Eğitimler, haklar ve fırsatlar konusunda engellerle karşılaşmışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz, toplum içerisinde kız çocuklarının önüne konulan engelleri kaldırmak ve kız çocuğuna özen gösterilip oğlan evlatla adalet içerisinde büyütülmesini sağlamak için sık sık tavsiyede bulunmuştur. Peygamberimizin çocuklar hakkında genel tavsiyeleri vardır. Ama kız çocuklarına özel tavsiyelerinin olması aslında kız çocuğunun geleceğe yönelik katkıları ve o gün için sahip olduğu değer ve özenle alakalıdır. Aslında pek çok araştırmadan biliriz ki kız çocuklarının empati kurma, iletişim kurma, sosyal bağ kurma konusunda güçlü yönleri vardır. Ve kadının ilk günden itibaren İslam'ı kabul ettiği ve ilk Müslümanlar arasında yer aldığı gibi tarih boyunca inancı savunma, inanç yolunda değerli ve sağlıklı bir toplum üretme konusunda özelliği ve yetkinliği vardır. Bu aile ve toplum içinde önemli bir rol anlamına gelir. İşte bu yüzden Peygamberimiz kadınları kendi mescidinden ve meclisinden uzak tutmadığı gibi kız çocuklarını da kendisinden ve çevresinden uzaklaştırmamıştır. Kız torununu omzuna alıp cemaate namaz kıldıran bir peygamberimiz vardır. Dolayısıyla aslında kız çocuklarının değerli görülüp, yetiştirilip, özenle, merhamet ve adaletle kucaklanarak geleceğe taşınması peygamber sünnetidir. Kız çocukları genellikle başkalarının duygularını fark etmede, onları anlamada, empati kurmada, duygusal zekada daha farklı ve daha yatkındırlar. İletişim becerileri dediğimiz gibi daha iyidir. Sohbet etmekte, kendini ifade etmekte, karşısındakini dinleyip çözüm üretmekte küçücük bir kız bile bazen çok başarılı olabilir. İşbirliği yapmakta ve aile içerisinde sorumluluk üstlenmekte de kız çocukları heveslidir. Bir grup içinde çalışmayı severler, paylaşmayı severler ve sorumluluk konusunda aslında küçük yaştan itibaren aile içerisinde hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına bir görev düşmektedir ki kendi paylarına düşeni almakta kız çocukları daha başarılıdır. Aslında sanat konusuna baktığımızda, edebiyata baktığımızda, çeşitli tasarım becerilerine ve araştırma alanlarındaki yetkinliğe baktığımızda da kadınların kız çocukluğundan itibaren başarılı olduğunu görürüz. Peygamber Efendimiz tüm bu yeteneklerin, bu özelliklerin, Allah vergisi olan bu nimetlerin toplumun faydasına sunulabilmesi için kız çocuklarının ötelenmemesi gerektiğini biliyordu. Eğer bir kız çocuğu sırf kız olduğu için toplumsal hayatın dışında tutulur, eğitimden mahrum bırakılır ve aslında hak etmediği halde ötelenir, örselenir, incitilirse, kız çocuğunun ruhunda geleceğin aileleri, geleceğin toplum düzeni örselenmiş olur. Bizim kız çocuklarının özgüvenlerini güçlendirmemiz ve onların kendi başarılarını ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmamız gerekir. Düşünsenize, peygamber olan dedesinin kucağında namaz kılan bir kız torun kadar kim mutlu olabilir? Çocukların fikirlerini ifade etmelerinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Kız çocuklarının da ne düşündüklerini, ne hayal ettiklerini ve ne gibi kararlar aldıklarını dinlemek son derece önemlidir. Karar derken aslında konuyu evlenmeyle ilgili genç kızlık dönemine de getirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz kendi onayı olmadıkça dul kadınla ve kendisinden izin alınmadıkça bakire bir kızla asla nikah yapılamaz buyuruyor. Hiçbir kız büyüdüğü zaman genç kız olduğunda zorla, izni alınmadan, onayı olmadan evlendirilemez. Daha fenası, daha çocuk yaştayken zorla evlendirilmesi bir kız çocuğunun hayatını mahvetmektir. Kamuoyunda çocuk gelinler olarak bilinen, kız çocuklarını daha anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan rızası dışında zorla evlendirmek kesinlikle İslam'a uygun değildir. İslam'a göre her birey hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeli, aile kurmanın anlamını ve sorumluluğunu idrak etmeli, rüşt yaşına gelmeli, sonra evlenmelidir. Dolayısıyla evlenecek kişilerin bu sorumluluğun bilincinde olmaları beklenir. Hiçbir kız çocuğu sorumluluk nedir bilmeden, rızası olmadan, anne olma özelliği kazanmadan ve eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez. Aslında biz maalesef geleneklerin tesiriyle ve farklı yanlış dini algıların etkisiyle küçük yaşta henüz evliliğe hazır olmamış bir kız çocuğunu ya da oğlan çocuğunu evlendirdiğimizde sadece onlara yazık etmiyoruz. Toplumun geleceğini ve neslin inşasını da heba etmiş oluyoruz. Dolayısıyla kız çocuğu anne babasının yanında yeterince kalmalı, büyümeli, yetişmeli, eğitim görmeli, kabullenilmeli, Allah'ın kendisine verdiği kıymetli yetenekleri keşfetmeli ve onları en güzel şekilde İslam'ın kurallarına uygun, toplumun ahlaki normlarına, kanunlarına, hukukuna ve asaletine uygun bir şekilde kullanmayı öğrenmeli, ondan sonra yuvadan uçmalıdır. Peki kız çocuğuyla ilgili sorumluluk o yuvadan uçtuktan sonra biter mi? Hayır. Peygamber Efendimizin çok ilginç bir sözü var. Sizlerle son olarak bu bölümde onu paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? Evlendikten sonra bir şekilde kocasının evinden ayrılarak, senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana dönen kızın için harcadığın sadaka, en faziletli sadakadır. Doğrusu kız evlat, boşanma sebebiyle ya da eşinin vefatı sebebiyle ailesinden ayrılıp tekrar baba evine döndüğünde onun için harcanacak nafakanın, onun ihtiyaçlarını karşılamak için harcanacak olanların en faziletli sadaka olarak Peygamberimiz tarafından adlandırılması kız evladın sorumluluğunu ve kız evladın özenini bir ömür koruma gerektiğini gösteriyor. Allah hepimize en güzel şekilde yetiştirip topluma hediye edebileceğimiz ve varlığıyla gurur duyacağımız hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler: "Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır." Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. "Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır" cevabını verir.

Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ''Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, ''Allah'ım bize değil, çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver.'' buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al." dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al." dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez." buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekreme şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest alın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerini bilmediğimiz iki eşsiz nimet, sağlık ve boş zaman. İbni Abbas'ın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz, bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi isterken, bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrünüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken, bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmememiz için sık sık öğütlerde bulunur. Zira aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıkların ortaya konacağı gün, yevmüttegabun olan kıyamet günü, kişinin anne babasına bile faydası olmayacağı gibi onların da kendisine bir yararı dokunmayacaktır. Dünya hayatında rehberimiz olan Resulullah Efendimiz, dünyada aldandığımız, kıymetini idrak etmekte zorlandığımız pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor. Sağlık ve boş zaman. Dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan bu iki nimet, aynı zamanda ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekirken, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da yine fiziksel ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamıza bağlıdır. Ve bütün bunlar ancak bizlere dünyadayken bahşedilen zaman dilimi içerisinde yapıldığında anlamlıdır. Sağlık önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında gelir. Her gün amansız hastalıkların pençesine yakalanan milyonlarca insanın varlığından habersiz olmadığımız gibi, bir o kadar insanın ömrünün sonlandığını da müşahede ederiz. Bu kişilerin çok yakınımızdaki insanlar olması bizi bir müddet kendimize çeki düzen verip sağlığımıza dikkat etmeye itse de, bu bilinci devamlı canlı tutmak kolay değildir. Hüsnü zannımız galip gelir çoğunlukla. Bu hastalıkların bize hiç uğramayacağını düşünür, ne kadar yaşlansak da ölümün hep çok uzaklarda olduğuna inandırırız kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telaşıyla çalışıp didinirken, ailemizin geleceği için ter döküp yorulurken ihmal ederiz sağlığımızı. Bazen de sadece pervasızca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uğratırız bu en kıymetli hazineyi. Halbuki sağlığımızı ihmal ederek sahip olduğumuz hiçbir güzellik bize onun tattırdıklarını yaşatamaz. Yıllarca sağlığımızı kaybetme pahasına elde ettiğimiz serveti sağlığımızı düzeltmek için bir çırpıda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı anne babalardan mahrum edebiliriz. Dünya ve ahiret saadetimiz için sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hazreti Peygamber'in sağlıklı ve dengeli beslenmekten spora, ağız ve diş temizliğinden beden bakımına, yiyecek ve içecek kaplarımızın temizliğinden çevre temizliğine kadar hayatımızın her anını kuşatan sağlığı korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin sağlığımızı koruma konusunda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini gösterir. Zira insanın fıtratı gereği vücut bakımına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Resulullah, her 7 günde bir yıkanmak, Yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır diyerek, vücut temizliğinin kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkatleri çekmektedir. Ayrıca gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düşen Abdullah bin Amr'a, böyle yapma, oruç tut fakat iftarını da yap, gece ibadet et ama uykunu da al, çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var diyen Efendimiz, insanın hangi niyetle olursa olsun bedenine karşı olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü bedenimiz, Rabbimizin bize ahirette onu nasıl kullandığımızdan sorumlu tutacağı bir emanetidir. Değerini bilmediğimiz diğer bir nimet, zamandır. Rabbimiz bizleri hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belirli bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Ne var ki dünyanın çekiciliği unutkanlığımızla birleşerek bu kaçınılmaz sonu düşünmemize mani olur çoğu zaman. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmeden erteleme alışkanlığına bırakırız bütün işlerimizi. Kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize karşı olan sorumluluklarımızı. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini öğrenmeyi, yaşam rehberimiz olan Kur'an'ı okumayı, Resulullah'ı tanımayı bile erteleriz bazen. Bu halimizi bilen Allah Teala, dünya hayatının geçiciliğini bizlere tekrar tekrar hatırlatmış, dünyanın kendisinin de bir sonu olduğunu vurgulamış ve zamanın, asrın üzerine yemin ederek onun ne kadar değerli olduğunu anlatmıştır. İnsana sunulan yegane zaman dilimi olan ömrü iyi değerlendirmeyen kullar, cehenneme atıldıklarında dünya hayatına tekrar dönüp salih ameller işlemek isteyecek, ancak şu cevapla karşılanacaklardır. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. O halde mümin olarak bize düşen, bize lütfedilen zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boşa harcamamaktır. Mümini boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kişi olarak tanımlayan Rabbimizin, bir işi bitirince hemen bir başkasına koyul emri doğrultusunda her anımızı iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi ve kötü amellerimizin değil, diğer nimetlerle birlikte bize bahşedilen zamanı nasıl kullandığımızın da hesabını vermekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Ömrümüze yeni bir sayfa eklediğimiz bu günlerde geriye dönüp değerlendirme yapmalı, her şeyden önce sağlığımızı ve zamanımızı nasıl kullandığımızı gözden geçirmeli ve hatalarımız varsa bunların telafisini yapmak için hala zamanımız olduğuna sevinip şükretmeli ve bundan sonra sahip olduğumuz bu iki eşsiz nimeti daha özenli kullanmanın yollarını aramalıyız.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar

0: aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca, birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
0: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.

bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerim yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi

Benim ulu nebinin unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

İcare, kira akdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi arazi eker. Kendisine ait bir arazisi olup onu eken kişi, kendisine karşılıksız olarak bir arazi verilip bu arazide ekim yapan kişi ve altın ya da gümüş para karşılığında bir arazi kiralayan kişi. Hanzale bin Kays el-Ensari, Peygamber Efendimiz döneminde doğmuş, ancak yaşı küçük olduğu için onunla sohbet etme imkanı bulamamıştı. Peygamber Efendimizle birlikte Uhud gazvesine katılan ve kira konusunda birçok hadis rivayet eden Rafi bin Hadice, altın ve gümüş para karşılığında arazi kiralama konusunda danışmış, Rafi ona şunları anlatmıştı. Bunda bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak Allah Resulü zamanında insanlar su boyları ve kanal başlarında bulunan verimli yerlerin ürünleri kendilerine kalmak üzere arazilerini kiraya verirlerdi. Bazen bu bölgelerin ürünü telef olur, diğer kısımlar sağlam kalırdı. Bazen de diğer kısımlar telef olur, verimli yerlerin ürünü sağlam kalırdı. İnsanlar arasında yaygın olan kiralama şekli buydu. Ancak bir tarafı mağdur eden bu kiralama yöntemi yasaklandı. Fakat belirli ve elde edilebilir bir şey üzerinde yapılan kiralamada sakınca yoktur. İnsanlar tarih boyunca mal ve hizmet ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışmışlardır. Bazen bunu sahip oldukları özel yetenek ve imkanlarla giderirken, çoğu kez herhangi bir yöntemle diğer insanlardan istifade etme cihetine gitmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de belirli bir mal veya hizmetten bir bedel karşılığında istifade etmek anlamına gelen icare, yani kira ve emek iş akdi olmuştur. Bu menkul ve gayrimenkul mal kiracılığı şeklinde uygulandığı gibi ücretle iş görme veya işçi istihdamı şeklinde de uygulanmıştır. Buna göre bahse konu olan icare kavramıyla malın veya emeğin işin belirli bir süre ücret karşılığında sahiplenilmesi kastedilmiştir. Ahd-i Atik'te işçi çalıştırmak ve onun kazancını zamanında ödemek hakkında çeşitli bilgiler bulunduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'de de emek iş akdi şeklindeki icare ile ilgili ayetler vardır. Hazreti Musa'nın Hazreti Şuayb'ın yanında 8 yıl ücretle çalışmasından ve boşanma sonrasında çocuğunu emziren anneye babanın ücret ödemesinden söz eden ayetler bu konuyla ilgilidir. İslam'dan önceki Arap toplumunda da insanların gerek menkul gerekse gayrimenkul eşya ve hayvan kiraladıklarına dair bilgileri hadis metinlerinde bulmak mümkündür. Peygamber Efendimizin kendisine düzenlenecek olan suikast girişiminden haberdar olduktan sonra sadık dostu Hazreti Ebubekir'in evine gidip hicret hazırlığına başlaması ve kendilerine kılavuzluk yapmak üzere o dönemde henüz Müslüman olmayan Abdullah bin Uraykıt'la belirli bir ücret karşılığında anlaşmaları, sahabenin kiralama işlemini sürdürürken Peygamber Efendimizin sadece bazı yönlerine müdahale etmesi bu uygulamanın önceden beri var olduğunu göstermektedir.

Allah Resulü diğer birçok alışveriş türünde olduğu gibi kiralama akdini de meşru görmekteydi. Bir vesileyle arazilerin ekiminden söz eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi arazi eker. Kendisine ait bir arazisi olup onu eken kişi, kendisine karşılıksız olarak bir arazi verilip bu arazide ekim yapan kişi ve altın ya da gümüş para karşılığında bir arazi kiralayan kişi buyurmuştu. Develerini kiraya vererek rızkını temin ettiğini anlatan Medineli Hamza bin Amr el-Esremi'nin bu yaptığına ses çıkarmamıştı. İmam Malik'in yük devesiyle meskenlerin kiralanması ve zanaatkarlara emekleri karşılığında verilen ücretler hususunda ayrıntılı bilgiler vermesi de bu konuda sahabe arasında yaygın bir uygulamanın olduğuna işaret etmekte.

Allah Resulü kiralama işlerini o günkü mevcut uygulamaya bırakmıyor, ayrıca bir takım düzenlemeler getirerek müdahalede bulunuyordu. Bir keresinde kira anlaşması yapanların ürün ve arazi konusunda ihtilafa düşerek kendisine başvurmaları üzerine, "Öyleyse altın ve gümüşle kiralayın" buyurarak bu işin tartışmalara zemin teşkil etmeyecek belirli bir ücret karşılığında yapılmasının uygun olacağını bildirmişti. Böylece kiralamada en önemli nokta olan belirsizlik sorunu çözülerek insanların daha nitelikli anlaşmalar yapmaları sağlanmıştı. Bu aynı zamanda insanların kiraladıkları mal ve emek iş akitlerinde süre ve nitelik konusunda da ilkelerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine işaret ediyordu. Peygamber Efendimizin amcaoğlu İbni Abbas, "Biz Resulullah'ın arazisini kiraya verir ve orada insan pisliğinin gübre olarak kullanılmamasını şart koşardık" demişti. Dolayısıyla kiralamalar esnasında bir takım meşru şartlar koşuluyor ve tarafların bu şartlara riayet ederek kira anlaşmasının gereklerini yerine getirmeleri bekleniyordu. İnsanların kendi aralarında gerçekleştirdikleri icari akitlerinin şartlarına uymaları oldukça önemli bir husustu. Bunun için de taraflar Peygamber Efendimizin "Müslümanlar helali haram kılan ya da haramı helal sayan bir şart olmadığı sürece şartlarına bağlıdırlar" tavsiyesine uyarak anlaşmaya bağlı kalacak ve güveni sarsmayacaklardı. Zira Peygamber Efendimizin bu sözü, tarafların anlaşmaya bağlı kalmaları ve güveni sarsmamaları gerektiğini bildiriyordu. Bu anlamda İmam Malik'in, belirli bir yere kadar gitmek üzere kiralanan hayvanın daha öteye götürülmesi halinde bunun da ücretinin ayrıca verilmesi gerektiğini vurgulaması, kiralanan malın belirlenen şartlara bağlı kalınarak kullanılması gerektiği ilkesinden çıkarılan güzel bir sonuçtur. Anlaşıldığı üzere Allah Resulü icare konusundaki uygulamaları köklü bir şekilde değiştirmemişti. O yalnızca aldatma, yanıltma gibi tehlikelere karşı bu alandaki istismara açık yönlere müdahale ederek ahlaki ve dini bir çerçeve oluşturuyordu. Onun ticari faaliyetlerde tavsiye ettiği belirlilik, hakkaniyet, dürüst davranma gibi ilkeler bu konuda da geçerliydi. İcare akdinin uygulanması konusunda sahabe arasında farklılıklar olabilmiştir. Örneğin bazı rivayetlerde Abdullah bin Ömer'in ömrünün son dönemlerinde arazilerini kiraya vermekten vazgeçtiği bilgisi yer almıştır. Anlatıldığına göre Abdullah bin Ömer, Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerinde ve Muaviye'nin emirliğinin ilk zamanlarında arazilerini kiraya verirdi. Ancak o Muaviye'nin halifeliğinin son zamanlarında Rafi bin Hadic'in arazileri kiralamayı yasakladığını duymuştu. Onun yanına giderek, "Ey İbni Hadic, arazilerin kiraya verilmesi hususunda Resulullah'tan ne rivayet ediyorsun?" demişti. Rafi bin Hadic, "Bedir Savaşı'na katılan iki amcamı bu mahalle halkına Resulullah'ın arazilerini kiraya vermeyi yasakladığını anlatırken duydum" cevabını vermişti. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer, "Allah'a yemin ederim ki ben Hazreti Peygamber döneminde arazilerin kiraya verildiğini biliyorum" demiş, ancak sonradan Resulullah'ın bu hususta kendisinin bilmediği yeni bir hüküm ortaya koymuş olması ihtimalini göz önünde bulundurarak arazilerini kiraya vermekten vazgeçmişti. Arazi kiralama konusunda yine Rafi bin Hadiş'ten gelen diğer bir rivayet şu şekildedir. "Biz Medine ahalisi içinde en çok tarlası olanlardandık. Her birimiz arazilerimizi şu parça bana, şu parça da sana ait olsun diyerek kiraya verirdik. Bazen arazinin bir tarafı mahsul verir, diğer tarafından mahsul çıkmazdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber insanlara bu şekilde akit yapmayı yasakladı." Rafi bin Hadic'in Abdullah bin Ömer'le diyaloğunda sarf ettiği sözlerle bu rivayet beraber düşünüldüğünde konu daha iyi anlaşılmaktadır. Birinci rivayette genel olarak arazilerin kiraya verilmesinin yasak olduğu belirtilirken, ikinci rivayette yasaklamanın mahiyetine işaret edilmekte ve buradan kiralamanın bazı durumlarda yasak olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yine Rafi bin Hadic'in Hazreti Peygamber'in çeşitli anlaşmazlıklara ve bir tarafın zarar görmesine sebep olan uygulamaları yasakladığını, belirli ve elde edilebilir bir şey üzerinde yapılan kiralamaya izin verdiğini bildirmesi de yasaklanan durumu izah etmektedir. Buna göre Hazreti Peygamber'in yasaklamasına neden olan şeylerin, kiralama akdindeki uygun olmayan şartlar, taraflardan birinin zarar görme ihtimali ve benzeri durumlar olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah bin Ömer'in çocuklarından Salim'in tarlalarını kiraya vermeye devam etmesi, şartlarına uygun kiralamanın yasak olmadığı kanaatini pekiştirmektedir. İbn Abbas, arazilerin kiralanması konusunda Hazreti Peygamber'den şunu nakletmiştir. Birinizin toprağını din kardeşine karşılıksız olarak vermesi, onun karşılığında kira olarak şunu şunu belirli bir ücret almasından daha hayırlıdır. Yine büyük sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas da Hazreti Peygamber dönemindeki uygulama ve söz konusu yasaklama ile ilgili şöyle demektedir. Biz arazileri dere kenarında yetişen ve o dereyle sulanan verimli ekinlerin bize kalması karşılığında kiraya verirdik. Resulullah bunu bize yasakladı ve tarlayı altın veya gümüş para karşılığında kiraya vermemizi istedi. Sahabenin fakihlerinden biri olan Zeyd bin Sabit ise kiralamanın yasak olduğuna dair hadis rivayet eden Rafi bin Hadic ile ilgili olarak şöyle demiştir. Allah Rafi bin Hadic'i bağışlasın. Vallahi ben arazi kiralama konusundaki hadisi ondan daha iyi biliyorum. İki kişi kavga etmiş ve Hazreti Peygamber'e gelmişlerdi. Resulullah, eğer haliniz buysa tarlaları kiraya vermeyin buyurdu. Rafi bin Hadic sadece kiraya vermeyin sözünü duydu. Konuyla ilgili olarak Mısırlı fakih Leys bin Sa'd, kiralama konusunda yasaklanan durumlar, haram ve helal konusunda derin bilgi sahibi olan alimlerin çeşitli tehlikelerden dolayı uygun görmemesi,

etmedikleri akitlerdir diyerek konuyu özetlemektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki altın ve gümüş paralarla yapılan kiralama anlaşmalarında da aldatma ve belirsizlik olduğu takdirde yapılan anlaşma haram olur. Belirlenmiş bir ücret ve tarafların rıza gösterdikleri şartlarda yapılan akitlerde ise yasaklama söz konusu olmaz. Peygamber Efendimiz, çalıştırılacak kişilere ücretleri açık bir şekilde bildirilmeden onlarla iş anlaşması yapılmamasını ve hizmet sunan kişinin ücretinin geciktirilmeden verilmesini tavsiye etmiş, ziraat gibi konularda ortaklık kuranların birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmalarını istemiştir. Buna göre malını kiraya veren kişi, ücret, çalışma ortamı ve süresi gibi kendi üzerine düşen konularda gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Çünkü o, ihtiyaç sahibi bir Müslümana kolaylık sağlayanın, dünya ve ahirette kolaylıkla karşılaşacağını bilmektedir. Kiralayan da kiraladığı mala emanet gözüyle bakacak ve onu muhafaza edecektir. Zira o da hıyanet etmeksizin emaneti sahiplerine olduğu gibi teslim etmenin Allah'ın emri ve Müslüman olmanın bir gereği olduğunun farkındadır. Günümüzde ev ve iş yeri sahipleriyle kiracılar arasında çıkan birçok problem, iki tarafın da bu temel ilkeler konusunda gereken titizliği göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda taraflar hak ve sorumluluklarını yerine getirmeli, vicdanlarının sesine kulak vermelidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh. Min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek, o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yok, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Mesud radıyallahu anh.

Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?

Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Vel mu'minu men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim.
0: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz, çevresindeki insanların malına zarar vermez, insanları diliyle incitmez, yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Halid bin Velid değil mi o?
2: Evet.
1: Ne işi var burada?
2: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
1: Olabilir.
2: Yanındakileri tanıyor musun?
1: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
2: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Abi!
1: Velid. Kardeşim.
3: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
3: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür.
1: Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
4: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
5: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
0: 124. Bölüm.
4: Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inmez ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği

0: için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini yere düşürdü.
1: Ya Resulallah, iyi misiniz?
0: Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
1: Hay Allah, binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden.
0: Olanlara rağmen peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Peygamberimiz, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne?"
0: Resulullah, "Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." dedi.
1: "Ya Rabbi, bu ne büyük müjde. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?"
0: Peygamberimiz, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler." cevabını verdi. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiramdan bir kısmı peygamberimizin yanında oturuyordu. Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum."
0: Peygamberimiz ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu.
2: "Hayır, söylemedim."
0: Peygamberimiz, "Git ona söyle" deyince adam o kimsenin yanına gitti.
2: "Biliyor musun, ben seni Allah için seviyorum. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim."
0: Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. "Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım." Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu.
2: "İnsanların hangisi daha faziletlidir?"
0: Peygamberimiz, "Kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir." dedi.
3: "Mahmum kalp nedir acaba?"
4: "Sorup öğrenelim, bir an önce öğrenelim."
3: "Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz."
0: Allah Resulü, "Mahmum kalp, Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur." dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?"
0: Peygamberimiz bu soruya da şöyle cevap verdi. "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı,

0: Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su isteğinin susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
1: Ey Allah'ın Resulü, aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz.
2: Allahü Teala altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele buyurdu.
3: Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz?
4: Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse onu edinelim.
0: Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Ashab-ı kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini anladılar.

0: Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah, mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Peygamberimiz ailesine çok düşkündü. Aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz 30 bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar ellerinden geleni yapsa da her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı.
1: Durumu nasıl Ümmü Eymen?
2: Allah bilir ama pek iyi değil.
1: Ne yapsak?
2: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
1: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
2: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
1: Kızlar onu dışarı çıkardılar. Oyalıyorlar.
2: İyi.
1: Ebul As nasıl?
2: Başından ayrılmıyor. İyileşsin diye gözünün içine bakıyor.
1: Daha yeni kavuşmuşlardı.
2: Evet, birbirlerine bu kadar bağlı, muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice de, Zeynep de ne kadar mutluydular. Hatice, yeğeni Ebul As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi.
1: Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar.
2: Evet, o zaman da peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi.
1: Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş.
2: Hamdolsun.
1: Bu sayede hidayete de erdi.
2: Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu.
1: Sanki son anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize, Resulüne, evlatlarına bağışlayacak inşallah.
3: Ne oldu? Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi.
2: Korktum, başıma geldi.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
0: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama esnasında Peygamberimiz onların yanlarına geldi ve onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın buyurdu. Yıkama işlemi bitince Peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ali bin Rebia anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün? Dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse, Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise, Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin. Ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde,

Nevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
1: Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş, ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالْ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.
0: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir. Kırk hadiste iyilik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.
1: Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsanı insan yapan, kalpleri birbirine yaklaştıran, merhameti diri tutan bazı değerler vardır hayatta. Bu değerlerden biri de hasta ziyareti. Bir kapıyı çalmakla başlar, bir hal hatır sormakla derinleşir. Bazen bir geçmiş olsun cümlesi, bazen sessizce tutulan bir el olur. Fakat günlük hayatın koşuşturmacası içinde, kimi zaman vakit bulamadım, rahatsız olur diye aramadım, mesaj attım yeterli olur sandım gibi cümleler kuruyoruz. Ama durup hiç şunu sorduk mu kendimize? Hasta ziyaretini gerçekten önemsiyor muyuz acaba? Eskiden hastalık çevrede hemen fark edilirdi. Bir evde bir rahatsızlık varsa sadece o evi ilgilendirmezdi. Komşular haberdar olur, hal hatır sorulur, ihtiyaç varsa giderilmeye çalışılırdı. Bugün ise hastalık daha çok kişinin kendi haline bırakıldığı bir duruma düştü. Peki sorun gerçekten zaman mı? Yoksa biz hasta ziyaretinin dini ve toplumsal değerini mi gözden kaçırıyoruz? Bir insanın zor zamanında yanında olmanın, onu yalnız olmadığını hissettirmenin ne anlama geldiğini mi unuttuk? Gelin bir an duralım. Günlük telaşı biraz geriye bırakalım ve bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için hadi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Çünkü soruların cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve şimdi hasta ziyaretinin ne anlama geldiğini yeniden anlamak için zamanın ötesine geçiyoruz. Asr-ı saadete, saadetin çağına, rahmetin çağına. Kapatalım gözlerimizi. Takvimleri, saatleri, bugünün telaşını geride bırakalım. Yıllar öncesinde Medine sokaklarındayız. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edeceği bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Resulullah bu sözleri hasta ziyaretinin sevabını anlatırken, müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak görüyordu. Rahmet elçisi hasta ziyaretine çok önem verirdi. Hastalığın ağır ya da hafif oluşuna bakmaksızın, hasta olan ashabını ziyaret ederdi. Rahatsızlığı uzadığındaysa, onları tekrar tekrar ziyaret etmekten geri durmazdı. Ve bir gün bir haber geldi. Bir sahabi hastalanmıştı. Bu haber Allah Resulüne ulaşır ulaşmaz, Efendimiz duraksamadan o sahabinin yanına gitmek için yola koyuldu. Allah'ın elçisi adımlarını atarken yanındaki sahabilere dönerek, kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır diyerek nasihatte bulundu. Atılan her adımın bir karşılığı vardı artık. Rahmet elçisinin bu hassasiyeti sadece dostlarıyla sınırlı değildi. Münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Übey'i bile hastalandığında ziyaret etmişti. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Saad bin Ubade nasıl? Diye sordu. Medineli zat, iyi ya Resulallah dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere döndü ve aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Saad bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Saad'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? İmri hak vaki oldu mu? Diye sordu.
"Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah Celle Celaluhu gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak diline işaret ederek, işte bundan dolayı azap eder, işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamberimiz aynı zamanda hastanın da kendisine şifa vermesi için Yüce Allah'a dua eder ve öyle tavsiyelerde bulunurdu. Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz. Medine sokakları arkamızda kaldı. Saatler yeniden işlemeye başladı. Ve biz bugünün içindeyiz. Ama zamanın ötesinden getirdiğimiz bir emanet var. Hasta ziyaretine dair bir bilinç. Şimdi kendimize sormanın tam vakti. Biz hasta ziyaretini nereye koyduk hayatımızda? Bir mesajın, bir emojinin, kısa bir ses kaydının yeterli olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa bir kapıyı çalmanın, bir el tutmanın, birkaç dakikalık varlığın ne kadar kıymetli olduğunu hala hatırlamıyor muyuz? Efendimizin yürüdüğü o yollar bize şunu söylüyor. Hasta ziyareti ertelenmez, ihmal edilmez. Zor zamanında bir insanın yanında olmak, imanın sessiz ama güçlü bir göstergesidir. Belki bugün bir kapıyı çalacağız, belki sadece oturup dinleyeceğiz. Belki söyleyecek fazla bir sözümüz olmayacak. Ama bazen bir ziyaret bir duaya dönüşür. Bazen bir dua bir şifaya vesile olur.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir." buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi," diye cevap verdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı, peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
2: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
3: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
2: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
3: Yeter!
2: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid, Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
2: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
3: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
2: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü" dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
1: أي yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma ağacıdır buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e babacığım aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim dedi. Abdullah da senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatab.
0: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin

0: sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde, ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Temizlik ve beden bakımı, maddi ve manevi arınma. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Her 7 günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah'ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah şöyle buyurmuştur: "Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin." Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Diş temizliği konusunda size çok öğütte bulunduğumu biliyorsunuz." Ayşe'ye, "Peygamber evine girdiğinde ilk önce ne yapardı?" diye sordum. "Misvak kullanırdı," dedi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ümmetime sıkıntı verecek olmasaydım, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim." Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Misvak ağzı temizler ve Allah'ı hoşnut eder." Ebu Eyyub'un naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: 4 şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın, doğuya ya da batıya dönün." Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Peygamber tuvalete girerken, "Allahümme inni e'udhu bike minel hubusi vel habais, Allah'ım her türlü pislikten ve necasetten sana sığınırım," derdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
4: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının." Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne, "Bu 4 şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum," demiştir.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
4: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
3: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
4: براء بن عازب radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
3: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
4: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

Enes bin Malik'in anlattığına göre dayısı Haram bin Milhan Bitr-i Maune savaşında yaralandığı zaman bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden

Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimiz'in süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü," buyurdu.

0: إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere: "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar: "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala: "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da: "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala: "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar: "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: جابر بن عبد الله radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: Ben gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı, dedi.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا
0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa, en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: Ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnsanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Cabir bin Abdullah. Hicretten 16 yıl önce Medine'de dünyaya gelen Cabir bin Abdullah, Hazreci oğullarının Beni Seleme kabilesinden olup Ebu Abdurrahman ve Ebu Muhammed künyeleriyle de anılır. Babası Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah bin Amr bin Haram, annesi Resulullah'a biat eden kadın sahabilerden Enise binti Anemedir. Nübüvvetin 13. yılında ikinci Akabe biatına babasıyla birlikte katılan Cabir, burada Resulullah'la bulunmuş ve İslam'la şereflenmiştir. Ayrıca o, biate katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesidir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'la birlikte pek çok gazveye katılmıştır. Hudeybiye'de Beyat-ül Rıdvan'da bulunmuş ve Hazreti Peygamber'in orada bulunan 1400 kişiye hitaben, "Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız." buyurduğunu haber vermiştir. Hayatının son yıllarında bu olaydan söz ederken, "Eğer gözlerimi kaybetmemiş olsaydım, altında biat ettikleri ağacı gösterirdim." demiştir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabilerden biridir. Hazreti Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının Uhud gazvesindeki şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Cabir'in Hazreti Peygamber'e olan yakınlığını gösteren rivayetler önemli bir yekün tutar. Bu rivayetlerden birkaç tanesi şöyledir. Babası Abdullah, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde arkasında 9 yetim kız çocuğu ve bir miktarda borç bırakmıştı. Bir tarafta yetim kız kardeşler, diğer tarafta babasının borcu Cabir'i sıkıntıya sokmuştu. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için tacirlerle konuşmasını istedi. Fakat Resulullah kendileriyle konuştuğu halde Yahudi alacaklılar ikna olmadılar. Zira mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim." dedi ve ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine geldi. Bir yandan bahçede dolaşırken, bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Hasat zamanı Hazreti Peygamber, Cabir bin Abdullah'a hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyledi. Sonra bereketlenmesi için hurma yığınının yanına geldi ve oraya oturdu. Resulullah'ın bereket duasıyla Cabir bütün borçlarını ödediği halde hala hurmaları sanki eldeymemiş gibi durmaktaydı. Zat-ül-Rika gazvesinden dönerken Hazreti Peygamber maddi sıkıntı içinde olan Cabir'den devesini kendisine satmasını istedi. İslam tarihinde Leyletül-Bayir, deve gecesi olarak da anılan bu hadisede Efendimiz uzun bir pazarlıktan sonra ve Medine'ye ulaşınca teslim almak şartıyla deveyi satın aldı. Gazve dönüşü Cabir deveyi kendisine getirince Resulullah ona olan borcunu ödedi. Sonra da deveyi Cabir'e hediye etti. Yine bu gazve dönüşünde zayıf ve yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ı kafileden biraz geri bırakmıştı. Durumu fark eden Resulullah Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah bir ara sözü evliliğe getirdi ve henüz gençlik çağında olan bu sahabiye sordu. "Evlendin mi Cabir?"

0: "Evet ey Allah'ın Resulü," diye cevapladı Cabir. Bunun üzerine Allah Resulü, "Doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran. Eşine karşı görevlerini ihmal etme," buyurdu. Medine'ye geldiklerinde ise ona maddi yardımda bulundu. Cabir bin Abdullah Resulullah'tan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Zübeyr bin Avvam ve diğer sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Muksirun olarak da bilinen ve binden fazla hadis nakleden 6 sahabiden biri olan Cabir'in 1540 rivayeti hadis külliyatında yerini almıştır. Hazreti Peygamber zamanında hadislerin sahifeler halinde bazı sahabiler tarafından yazıldığı bilinen bir husustur. Sahifesi olduğu belirtilen sahabilerden biri de Cabir bin Abdullah'dır. Cabir bin Abdullah, Hicri 78, miladi 697 yılında Medine'de vefat etmiştir. Akabe biatında bulunanların en genci olan Cabir, aynı zamanda bu biata katılıp en son vefat eden sahabidir. Allah ondan razı olsun.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
4: أبو بكر الصديق رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde "namazda" dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüğe selam verir şeklindedir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatı ile ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: Eğer sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde, Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.
1: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت.
0: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım, derdi.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.